0: 33 derece. Karaman 16-30, Kayseri 14-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 15-29 derece. Konya 17-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-29, Sivas 14-27, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu ile Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Mart'ın 16-31, Bolu 13-29, Düzce 17-31, Karabük 15-31, Kastamonu 12-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-32, Artvin 17-26, Bayburt 12-25, Çorum 14-28 derece. Giresun 23-28, Gümüşhane 15-26, Ordu 22-27, Rize 21-27 derece. Samsun 20-29, Sinop 21-31, Tokat 18-31, Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Ardahan ve Erzincan çevreleriyle Malatya ve Elazığ çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-31, Ardahan 10-25, Bingöl 20-31, Bitlis 14-26 derece. Erzincan 16-27, Erzurum 12-27, Elazığ 17-34, Hakkari 17-30 derece. Iğdır 19-34, Kars 10-27, Malatya 18-31, Muş 17-31, Tunceli 18-33, Şırnak 22-32 ve Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 22-34, Batman 19-36, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-33 derece. Kilis 20-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 22-34 ve Siirt 22-33 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize ait hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Denizlerimizde hava.
0: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.
0: Sayın dinleyiciler, Doha merkezli El Cezire Arapça televizyonuna verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın farklı bir değişim olduğuna işaret ederek, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması, dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu, dedi. En Sosyal hesabından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimiz hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir ifadesini kullandı. Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Erzincan'da yolcu otobüsüyle binek aracın çarpışması sonucu biri ağır, 7 kişi yaralandı. 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 YKS Milli Sporcu Yerleştirme İşlemleri başvuruları başladı. TRT Akademi, yayıncılık ve görsel iletişim alanında mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenlere yönelik eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerden biri olan stüdyo kameramanlığı eğitimi 31 Ağustos 7 Eylül 2026 tarihleri arasında TRT Genel Müdürlüğü'nde yüz yüze gerçekleştirilecek. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi. İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya Gazze şeridinin tamamen işgal edilmesi, bölgede tam kontrol sağlanması ve yasa dışı yerleşimlerin kurulması çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la gerilimin devam ettiği Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını belirtti. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.399'a yükseldi. Ve spor. Samsun Spor, Senegalli futbolcusu Şerif Ndiaye'nin Yunanistan'ın PAOK ekibine satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Beyşehir, Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'nde yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece, Atina açık 22, Belgrad sağanak yağışlı 20, Berlin sağanak yağışlı 16 derece. Helsinki parçalı bulutlu 10, Kiev az bulutlu 18, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra parçalı bulutlu 17, Madrid az bulutlu ve açık 20, Moskova sağanak yağışlı 18, Paris parçalı bulutlu 18 derece. Priştine parçalı bulutlu 14, Roma az bulutlu ve açık 24, Saraybosna az bulutlu 17, Sofya az bulutlu 16, Tiran parçalı bulutlu 22, Varşova parçalı bulutlu 18, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Asya kıtasında Amman açık 21, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana parçalı bulutlu 9, Bağdat az bulutlu ve açık 35 derece. Bakü parçalı bulutlu 22, Bişkek açık 18, Duşanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil az bulutlu 18 derece. Kerkük az bulutlu ve açık 25, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 27 derece. Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu ve açık 30, Taşkent az bulutlu ve açık 22, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo parçalı bulutlu 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 26, Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne az bulutlu 11, Montreal parçalı bulutlu 19, New York hafif sağanak yağışlı 23, Sydney parçalı bulutlu 11 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu az bulutlu 17, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gümülcine az bulutlu 17 derece. Kırcaali az bulutlu 15, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Komrat az bulutlu 18, Köstence parçalı bulutlu 15, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik az bulutlu 19, Şumlu az bulutlu 14, Taraklıya az bulutlu 17 derece. Valkaneş parçalı bulutlu 17, Zenitsa az bulutlu 18, Gazimağusa ve Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Gonca Mete ile Yaşamın İzleri başlıyor.
1: Bu sana son mektubum, ayrılmaya mecburum. Bu sana son mektubum, ayrılmaya mecburum.
2: Mektup uzakta bulunan herhangi bir dosta, arkadaşa, sılaya, aileye, sevdiklerine gönderilen veya kamu kuruluşları arasında haberleşmeyi sağlayan bir yazı türü. Mektuplarda dilek ve arzu bildirilirdi, duygu ve düşüncelere yer verilirdi. Şu anda resmi olarak gönderilen mektuplar olsa da, çok eski yıllarda, teknolojinin olmadığı yıllarda, zamanlarda mektupla iletişim kurulur, hasretler, özlemler, arzular, dilekler yazılırdı.

Bu mektup dünyanın ilk aşk şiiri ve aşk mektubu olarak tarihe geçmiştir. Bu mektup 4500 yıl önce Sümerli güzel bir rahibenin kralına çivi yazısıyla yazdığı dünyanın ilk aşk mektubu ve şiiri olarak bilinmektedir. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Philadelphia Üniversitesi profesörlerinden Hilbreg, 1889-1900 yılları arasında Mezopotamya'nın Nifer Vadisi'nde bir kazı yaptı. O yıllarda burası Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Topraktan çıkarılan önemli bir vesika, üçeriğinin ne olduğu bilinmeyen bir çivi yazısıyla yazılmış, diğer binlerce levha ile birlikte kazı yapılan yerin sahibi olan Osmanlı hükümetine teslim edildi. 70 bin levhanın içine sıkışmış bulunan bu tarihi vesika, 58 yıl sonra ABD'li Samuel Nah Kramer tarafından okundu ve aynı dönemde dünyaca ünlü Sümerolog Muazzez Çu ve Hatice Kızılay tarafından Türkçe'ye çevrildi. Bu taş levha üzerindeki yazının ne anlam içerdiği çözülünce uzmanlar hayretler içinde kaldı. Çünkü bu taş levha dünyanın bilinen ilk aşk mektubuydu. Hem de Sümer medeniyetinin en büyük kral ve kraliçesinin aşkını anlatan bir mektup. Milattan önce 2300 ila 2500 yılları arasında Mezopotamya'da yaşayan ve şahane bir güzelliğe sahip olan Enlil adında Sümerli bir rahibe Kral Susin'e aşık oldu. Sümerlerin yeni yıl bayramında tesadüfen kralın gözüne çarparak onunla evlenmeye muvaffak olmuştu. Evlendiği gün ise aşk ateşiyle sevgilisi kralı bir şiir yazdı. Gerçek sevginin sembolü olan şiir sarayda o kadar beğenildi ki daha sonra o devrin en ünlü musiki üstadları tarafından bestelendi ve kısa zamanda halk arasında yayılarak ebedileşti. Diğer bir inanışa göre, Sümer inancına göre toprağın bereketini ve toprağın verimli olmasını sağlamak amacıyla kralın yılda bir kez bereket ve aşk tanrıçası Enlil'i yerine bir rahibeyle evlenmesi kutsal bir görevdi. Bu şiirde büyük bir olasılıkla Kral Şusin için seçilmiş bir gelin tarafından yeni yıl bayramını kutlama töreninde söylenmek üzere kaleme alınmıştı ve ziyafetlerde, şölenlerde, müzik, şarkı ve dans eşliğinde söyleniyordu. Aşkını taşlara kazıtan güzel rahibe Enlil mektubunda şöyle yazıyordu. Eşim, kalbimin sevgilisi, senin güzelliğin fazladır, bal gibi tatlı, beni büyüledin. Senin önünde titreyerek durayım, sana dokunayım, benim kıymetli, baldan hoş eşim. Bağışla, Eylül'ün kalbini memnun eden Susin'im. Bağışla benim dokunuşlarımı.

Dünyanın İlk Aşk Mektubu şiiri 4500 yıl önce yazılmış ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte. Bir Sümer mektubu. Bilim adamları bu şiirin okunmasının doğurganlık, bereket ve güç taşıyan kutsal bir evlilik töreni için Mezopotamya festivalleri içinde bir ritüel olarak yer aldığını belirtiyor. Sümerler için yeni yıl bahar ekinoksu civarı, yani 21 Mart günü, o gün gece ve gündüz eşit olurdu. Bahar dönemiydi ve her yeni yılda Sümer kralı İnanna olarak bilinen aşk ve savaş tanrıçasıyla evlenirdi. İnanna, Babil'de İssar olarak bilinen bir tanrıça olarak düşünülürdü. Doğurganlık, tutkular, ideal ve saf bir aşkı simgeleyen İssar, daha sonraları İnanna,

Afrodit ve Venüs olarak da adlandırılmıştır. İana'nın güçlerinin bereketli doğayı ve toprağı yenilemekte olduğu biliniyordu. Her yaz bu özel festivalde İana'nın yüksek rahibesi krala İana'yı sunardı. Kral sunulanı kabul eder ve yüksek rahibe kralı kabul ederdi. Öncesinde ise aşk şiirini okurdu. Kral Şusin ve Enlil, yüksek rahibe Enlil arasındaki bu dünyanın bilinen en eski aşk şiirini yazdığı bilinir. Şiir şöyle devam etmektedir. Kalbim, kalbimi nerede sevindireceğimi, mutlu edeceğimi biliyorum. Aslanım, şafak sökene kadar evimizde uyu. Çünkü sen beni seviyorsun. Bırak beni senin sevgin için dua edeyim. Efendim, benim koruyucu efendim. Benim şu senin. Kim Enlil'in kalbini memnun ederse, sevindirirse. Benim şu senin. Enlil'in kalbini mutlu eden, sevindiren. Senin sevgin için okuduğum duadan ver. Senin yerin bal gibi tatlı. Ellerini birleştir. Sanki bir gizban elbisesi gibi. Ellerini kavra. Sanki bir gizban elbisesinin derisi gibi.

Evet, bu mektup antik Sümer uygarlığından günümüze ulaşan kil bir tablet. Sadece tarih değil, yürek de taşıyor. Aşkı binlerce yıl öncesinden fısıldayan bu yazıt, insanlığın bilinen en eski duygusal izlerinden biri olarak kabul ediliyor.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 170

0: Saat 4. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-34, Bilecik 17-32, Bursa 19-32 derece. Çanakkale 18-32, Edirne 16-35, İstanbul 20-29, Kocaeli 19-34 derece. Kırklareli 17-34, Sakarya 16-32, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 16-30, Aydın 21-36, Denizli 22-35, Kütahya 15-32 derece. İzmir 24-33, Manisa 23-35, Muğla 20-32, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya'nın doğusu, ayrıca Hatay'ın kıyı kesimleriyle Mersin çevreleri, Karaman çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 21-34, Antalya 24-34, Burdur 17-32, Hatay 23-30 derece. Isparta 17-31, Kahramanmaraş 21-32, Mersin 25-32, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16-29, Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-33 derece. Karaman 16-30, Kayseri 14-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 15-29 derece. Konya 17-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-29, Sivas 14-27, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu ile Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Mart'ın 16-31, Bolu 13-29, Düzce 17-31, Karabük 15-31, Kastamonu 12-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-32, Artvin 17-26, Bayburt 12-25, Çorum 14-28 derece. Giresun 23-28, Gümüşhane 15-26, Ordu 22-27, Rize 21-27 derece. Samsun 20-29, Sinop 21-31, Tokat 18-31, Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Ardahan ve Erzincan çevreleriyle Malatya ve Elazığ çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-31, Ardahan 10-25, Bingöl 20-31, Bitlis 14-26 derece. Erzincan 16-27, Erzurum 12-27, Elazığ 17-34, Hakkari 17-30 derece. Iğdır 19-34, Kars 10-27, Malatya 18-31, Muş 17-31, Tunceli 18-33, Şırnak 22-32 ve Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 22-34, Batman 19-36, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-33 derece. Kilis 20-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 22-34 ve Siirt 22-33 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize ait hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar rüzgar, batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük acılarından biri olan 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümü geride kaldı. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen ve merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan depremde binlerce yurttaşımız hayatını kaybetti. Depremin yıl dönümünde yayımlanan mesajlarda hayatını kaybeden vatandaşlar rahmetle anılırken, Türkiye'nin afetlere hazırlıklı olması ve deprem riskine karşı gerekli tedbirlerin alınmasının önemi bir kez daha vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'ta günlük uçuş ve yolcu sayısında tüm zamanların rekoruna ulaştığını açıkladı. İstanbul Havalimanı'nda bir günde 1739 uçuş gerçekleştirilirken 290.287 yolcuya hizmet verildi. Bu rakam havalimanının yoğunluğunda yeni bir zirve olarak kayıtlara geçti. Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Ukrayna tarafından düzenlenen füze saldırısında 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Belgorod bölgesi vali vekili Alexander Shuvayev, saldırıda bazı kişilerin de yaralandığını açıkladı. Bölgede güvenlik önlemleri arttırılırken saldırıyla ilgili çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Ve spor. Gözler Fenerbahçe'de. Sarı lacivertli ekip UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında salı günü Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u konuk edecek. Kadıköy'deki mücadele saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirmek için kritik mücadelede avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Avrupa kupalarında 305. maçına çıkacak Fenerbahçe, turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Beyşehir, Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'nde yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyorum.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun batısıyla Antalya'nın doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Çorum ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Mersin, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı, sağanak ve yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan

0: Doğudan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

sizi hiç mi hiç anlamıyorum. Yok olmaz erken daha, biraz geç kalın ne olur.

0: Saat 5. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-34, Bilecik 17-32, Bursa 19-32 derece. Çanakkale 18-32, Edirne 16-35, İstanbul 20-29, Kocaeli 19-34 derece. Kırklareli 17-34, Sakarya 16-32, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 16-30, Aydın 21-36, Denizli 22-35, Kütahya 15-32 derece. İzmir 24-33, Manisa 23-35, Muğla 20-32, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya'nın doğusu, ayrıca Hatay'ın kıyı kesimleriyle Mersin çevreleri, Karaman çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 21-34, Antalya 24-34, Burdur 17-32, Hatay 23-30 derece. Isparta 17-31, Kahramanmaraş 21-32, Mersin 25-32, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16-29, Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-33 derece. Karaman 16-30, Kayseri 14-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 15-29 derece. Konya 17-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-29, Sivas 14-27, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu ile Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Mardin 16-31, Bolu 13-29, Düzce 17-31, Karabük 15-31, Kastamonu 12-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-32, Artvin 17-26, Bayburt 12-25, Çorum 14-28 derece. Giresun 23-28, Gümüşhane 15-26, Ordu 22-27, Rize 21-27 derece. Samsun 20-29, Sinop 21-31, Tokat 18-31, Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Ardahan ve Erzincan çevreleriyle Malatya ve Elazığ çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-31, Ardahan 10-25, Bingöl 20-31, Bitlis 14-26 derece. Erzincan 16-27, Erzurum 12-27, Elazığ 17-34, Hakkari 17-30 derece. Iğdır 19-34, Kars 10-27, Malatya 18-31, Muş 17-31, Tunceli 18-33, Şırnak 22-32 ve Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 22-34, Batman 19-36, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-33 derece. Kilis 20-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 22-34 ve Siirt 22-33 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize ait hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Doha merkezli El Cezire Arapça televizyonuna verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın farklı bir değişim olduğuna işaret ederek, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması, dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu, dedi. En Sosyal hesabından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimiz hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir ifadesini kullandı. Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Erzincan'da yolcu otobüsüyle binek aracın çarpışması sonucu biri ağır, 7 kişi yaralandı. 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 YKS Milli Sporcu Yerleştirme İşlemleri başvuruları başladı. TRT Akademi, yayıncılık ve görsel iletişim alanında mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenlere yönelik eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerden biri olan stüdyo kameramanlığı eğitimi 31 Ağustos 7 Eylül 2026 tarihleri arasında TRT Genel Müdürlüğü'nde yüz yüze gerçekleştirilecek. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi. İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya Gazze şeridinin tamamen işgal edilmesi, bölgede tam kontrol sağlanması ve yasa dışı yerleşimlerin kurulması çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la gerilimin devam ettiği Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını belirtti. soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.399'a yükseldi. Ve spor. Samsun Spor, Senegalli futbolcusu Şerif Ndiaye'nin Yunanistan'ın PAOK ekibine satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Beyşehir, Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'nde yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anıs, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun batısıyla Antalya'nın doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Çorum ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Mersin, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.

0: metre, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 170

0: Saat 6. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 17-34, Bilecik 17-32, Bursa 19-32 derece. Çanakkale 18-32, Edirne 16-35, İstanbul 20-29, Kocaeli 19-34 derece. Kırklareli 17-34, Sakarya 16-32, Tekirdağ 18-28 ve Yalova 19-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Afyonkarahisar 16-30, Aydın 21-36, Denizli 22-35, Kütahya 15-32 derece. İzmir 24-33, Manisa 23-35, Muğla 20-32, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Antalya'nın doğusu, ayrıca Hatay'ın kıyı kesimleriyle Mersin çevreleri, Karaman çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 21-34, Antalya 24-34, Burdur 17-32, Hatay 23-30 derece. Isparta 17-31, Kahramanmaraş 21-32, Mersin 25-32, Osmaniye 21-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey kesimleriyle Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 16-29, Ankara 16-30, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-33 derece. Karaman 16-30, Kayseri 14-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 15-29 derece. Konya 17-31, Nevşehir 14-27, Niğde 14-29, Sivas 14-27, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu ile Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 16-31, Bolu 13-29, Düzce 17-31, Karabük 15-31, Kastamonu 12-27 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 17-32, Artvin 17-26, Bayburt 12-25, Çorum 14-28 derece. Giresun 23-28, Gümüşhane 15-26, Ordu 22-27, Rize 21-27 derece. Samsun 20-29, Sinop 21-31, Tokat 18-31, Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Ardahan ve Erzincan çevreleriyle Malatya ve Elazığ çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-31, Ardahan 10-25, Bingöl 20-31, Bitlis 14-26 derece. Erzincan 16-27, Erzurum 12-27, Elazığ 17-34, Hakkari 17-30 derece. Iğdır 19-34, Kars 10-27, Malatya 18-31, Muş 17-31, Tunceli 18-33, Şırnak 22-32 ve Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 22-34, Batman 19-36, Diyarbakır 18-35, Gaziantep 20-33 derece. Kilis 20-33, Mardin 23-32, Şanlıurfa 22-34 ve Siirt 22-33 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize ait hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar rüzgar, batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Doha merkezli El Cezire Arapça televizyonuna verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın farklı bir değişim olduğuna işaret ederek, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması, dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu, dedi. En Sosyal hesabından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletimiz hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir ifadesini kullandı. Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Erzincan'da yolcu otobüsüyle binek aracın çarpışması sonucu biri ağır 7 kişi yaralandı. 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 YKS Milli Sporcu Yerleştirme İşlemleri başvuruları başladı. TRT Akademi, yayıncılık ve görsel iletişim alanında mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenlere yönelik eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerden biri olan stüdyo kameramanlığı eğitimi, 31 Ağustos 7 Eylül 2026 tarihleri arasında TRT Genel Müdürlüğü'nde yüz yüze gerçekleştirilecek. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi. İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya Gazze şeridinin tamamen işgal edilmesi, bölgede tam kontrol sağlanması ve yasa dışı yerleşimlerin kurulması çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la gerilimin devam ettiği Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı bombalayacaklarını belirtti. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.399'a yükseldi. Ve spor. Samsunspor, Senegalli futbolcusu Şerif Ndiaye'nin Yunanistan'ın PAOK ekibine satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Beyşehir, Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Adana-Osmaniye yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde Karaçay Köprüsü'nde yapım işi kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 59 ila 62. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Sir Bonelove.

Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 170

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun batısıyla Antalya'nın doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Çorum ve Ardahan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Mersin, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve yer yer

0: İyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1/2 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1/2 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin Sesinden merhaba. Bugün sizlere bir kasabadan bahsetmek istiyoruz. Dört mahalleli kasabası. Vakti zamanında küçük bir kasabanın dört ayrı mahallesi varmış. Birinci mahallede evet amalar yaşarmış. Evet amalar ne yapılması gerektiğini bildiklerini düşünürlermiş. Yapma zamanı geldiğinde ise evet ama diye cevap verirlermiş. Cevapları da hep yanlış olurmuş. Suçu başkalarına atmakta çok ustalarmış. İkinci mahallede yapacağımlar yaşarmış. Ne yapacaklarını bilirlermiş. Kendilerini yapacakları şeye adım adım hazırlarlarmış ama yapacakları sırada şanslarını kaçırdıklarının farkına varırlarmış. Bu mahallede insanların dizleri dövülmekten yara bere içindeymiş. Yaşamı ertelememek için verdikleri kararı bile ertelerlermiş. Üçüncü mahallede yaşayan keşkecilerin hayatı algılama güçleri mükemmelmiş. Neyin yapılması gerektiğini daima en isabetli şekilde bilirlermiş ama her şey olup bittikten sonra keşkecilerin de başları kanarmış hep duvarlara vurmaktan. Kasabanın en yeşil bölgesinde en güzel evlerin olduğu mahallede ise iyi ki yaptımlar otururmuş. Keşkeciler bu mahallede yürüyüşe çıkar, etrafa hayranlıkla bakarlarmış. Yapacağımlar keşkecilerle birlikte bu mahallede yürüyüşe çıkmak ister ama bir türlü fırsat bulamazlarmış. Evet amalar ise mahallenin güzelliğini görmek yerine ağaçların gölgelerinin yeterince geniş olmadığından, güneşin daha erken saatte doğması gerektiğinden şikayet ederlermiş. İyi ki yaptım mahallesindeki insanların kusuru da beyinlerinde mazeret üretme merkezlerinin olmayışıymış. Şimdi bunca sözü size niçin anlattık? Bu güzel kasabada, bu dört ayrı mahallede yaşayan insanlar aslında sizin çevrenizdeki insanlar. Kimileri hayatları boyunca bir şeylere yapacağım der dururlar. Ama yaparlar mı? Hayır. Sadece yapma hayalini geliştirir, büyütür, zaman zaman öldürür, zaman zaman yeniden doğururlar. Ama iş eyleme döküldüğünde kıllarını kıpırdatmazlar ve o konfor alanlarından hiç çıkmazlar. Keşke diyenler grubu ise hep pişmanlıkçıdır. Evliliklerinden şikayetçidir. Yaşadıkları hayattan şikayetçidir. Keşke şunu yapsaydım, keşke bunu yapsaydım deyip dövünüp dururlar. Onlarla hiç yol arkadaşlığı yapılmaz. Evet amalarsa her şeyi bilirler dedik ya. Sizin de vardır mutlaka çevrenizde. Her şeyi bilen ama hiç memnun olmayan. Mutlaka bir eksiğini bulan. O insanlarla da çok zordur hayat geçirmek. İyi ki yaptım mahallesindeki insanların kusurlarından bahsetmiştik. Onlar mazeret üretemezler. Çünkü onların kurban psikolojisi yoktur. Bir şeyi istedikleri zaman kalkıp yaparlar ve iyi ki yaptım derler. İyi ki yaptım. Hayatınızda yapmak istediğiniz her neyse bugün küçücük bir adım atın onun için. Bir ev mi istiyorsunuz mesela? Maddi gücünüz o evi almaya şu an uygun olmasa bile hayalini kurun. Hayalini kurun ve onun için bir şey yapın. Mesela hayalinizdeki evi önce bir netleştirin. Resmini bulun ya da çizin, duvarınıza asın. Hangi okula gitmek istiyorsanız onun için bir hedef belirleyin. Herkesle paylaşmak zorunda değilsiniz hedeflerinizi, umutlarınızı, hayallerinizi. Ama sizin mutlaka hayaliniz, hedefiniz, umudunuz canlı kalmalı. Sizden bunları almak isteyecek insanlara da bir cevabınız olmalı. Mesafeniz kalmalı. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar aklınıza koyduğunuz pek çok şeyi gerçekleştirmiş olmanızı diler ve isteriz ki kulağınız hep bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

sayın dinleyiciler. Bugün 18 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 30 derece, Aydın 36, Denizli 35, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 35, Muğla 32, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kayseri'nin doğusuyla Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale ve Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu'nun güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 29, Düzce ve Karabük 31, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Ordu ve Tokat çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 32 derece, Artvin 26, Bayburt 25, Çorum ve Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 27, Samsun 29, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece, Ardahan 25, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan ve Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya ve Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 34 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 34, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Kopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, zamanla doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasını müteakip yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesi amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Başbakan Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik eden Erdoğan, gelecek dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti. Bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy atandı. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 2024'ten bu yana kadro yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilemeyen 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi ve atama işlemlerinin tamamlandığını belirtti. Ali Fidan ayrıca emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki 270 personelin 2026 yılı genel atamalarının yapıldığını kaydetti. Ve spor. Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Samsunspor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 11 ila 17. kilometrelerinde Ankara istikametinde yol üst yapısında meydana gelen bozulmalar nedeniyle söz konusu kesimin Ankara istikametindeki yaklaşık 5000 metrelik kısım üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı arasında bulunan Hastal Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılıyor. Yapılacak çalışmalar süresince Edirne istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacağından diğer platforma aktarılıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ şeritten kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 24 ila 34. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş Niksar istikametinde iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun batısıyla Antalya'nın doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Çorum ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Mersin, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0.5 ila 1.5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0.5 ila 1.5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3

Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Köpek balıkları niçin çok hızlıdır? Köpek balığının derisinin öyle mükemmel bir yapısı vardır ki, balık suda ilerlerken deri üzerindeki şeritler, dikey su girdapları ve su spiralleri meydana getirir. Bu hareketler sayesinde su, balığın vücuduna daha fazla yapışır. Suyla balık arasındaki sürtünmeyi azaltan bu yaratılış sayesinde balık suda hızla ilerler. Bu durum yüzme sporuyla ilgili bir gelişmeye de vesile olmuştur. Köpek balığı derisine benzetilerek dokunan kumaşlarla üretilen yüzücü kıyafetlerinin diğerlerine oranla suyun sürtünme direncini yaklaşık %8 azalttığı görülmüştür.
0: Biliyor muydunuz?
1: Radyasyon nedir? Hepimizin bildiği gibi maddenin yapı taşı atomdur. Atomsa proton ve nötronlardan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin etrafında dönen elektronlardan oluşmaktadır. Eğer herhangi bir maddenin atom çekirdeğindeki nötronların sayısı proton sayısından fazlaysa çekirdekte kararsızlık oluşur ve fazla nötronlar parçalanır. Bu parçalanma sırasında ortaya alfa, beta, gama adı verilen ve çıplak gözle görülmeyen ışınlar çıkar. Bu ışınlara radyasyon denir. Çevreye yayılan bu ışınlar canlı hücreleri doğrudan etkileyerek mutasyon denen genlerdeki bozulmaya neden olur. Çok yoğun olmayan radyasyon, canlının bazı özelliklerinin değişmesine neden olurken, yoğun radyasyon, canlının ölümüne neden olabilir. Maalesef günümüzde doğal olarak ya da teknolojik gelişmeler sonucu üretilen birçok cihaz radyasyon yaymaktadır. Radyasyon yayan bu maddelere ise radyoaktif madde denir. Biz hiç farkında olmadan organlarımız, dokularımız sürekli olarak radyasyonla etkileşime girmektedir. Bu etkileşim bazen gözle görülür durumlarda olurken, bazen de hiç haberimiz olmadan vücudumuzu etkilemektedir. Radyasyon, dalga, parçacık veya foton olarak adlandırılan enerji paketleriyle yayılan enerjidir ve daima doğada var olan, birlikte yaşadığımız bir olgudur. Radyo ve televizyon iletişimini olanaklı kılan radyo dalgaları, endüstride kullanılan X ışınları ve güneş ışınları, günlük hayatımızda alışkın olduğumuz radyasyon çeşitleridir. Radyasyon ilk çağlardan beri vardır. Ancak insanlığın radyasyonu keşfetmesi 1896'da Fransız fizikçi Henri Becquerel'in uranyum tuzunun ışınlar yaydığını fark etmesiyle gerçekleşmiştir. Teknolojinin ve sanayinin gelişmesiyle de uranyum elementi kullanılmaya başlanmış ve radyasyonun etkileri giderek artmıştır.
0: Biliyor muydunuz?
1: İnsanın kalça kemiğinin betondan daha sağlam olduğunu, balinaların günlük 1500 ton su yuttuklarını ve bu suyun tekrar bir kısmını geri aldığı yere verdiklerini, bugüne kadar bilinen en ağır böbrek taşının 1.36 kilogram olduğunu, Amerikan Hava Yolları'nın 1987 yılında First Class'ta sunulan salatalardan bir adet zeytin eksiltmek suretiyle 40 bin dolar kar ettiğini, evimizdeki toz parçacıklarının büyük çoğunluğunun ölmüş deri dokusu olduğunu, sineklerin 5 gözü olduğunu, insanın daha çok oksijen alabilmek ve vücudundaki karbon gazını boşaltmak için esnediğini, bir filin ömrünün 70 ila 80 yıl olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Bugün 18 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 30 derece, Aydın 36, Denizli 35, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 35, Muğla 32, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kayseri'nin doğusuyla Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale ve Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu'nun güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 29, Düzce ve Karabük 31, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Ordu ve Tokat çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 32 derece. Artvin 26, Bayburt 25, Çorum ve Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 27, Samsun 29, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece. Ardahan 25, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan ve Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya ve Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 34 derece. Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 34, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kanunun hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkilerinin yanı sıra İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim, Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzalanan ortak savunma anlaşması ve Gazze'deki son durum ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin devamı ile ilgili devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Fidan öte yandan Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakanı Mesut Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde ise bölgede yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İyidere Lojistik Merkezi ana mendireğinin son ana kronman beton döküm töreninde yaptığı konuşmada, Rize için hayati önem taşıyan Çamlıhemşin Tüneli'nin açılarak bölgenin ulaşımını daha güvenli, konforlu ve hızlı hale getirdiklerini söyledi. Uraloğlu, İyidere Lojistik Liman projesinde %82 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştıklarını belirterek bu limanı Doğu Karadeniz'i ulusal ve uluslararası ticaret ağlarına daha güçlü şekilde bağlayacak, bölgemizin üretim ve lojistik kabiliyetini ileriye taşıyacak bir merkez olarak hayata geçiriyoruz dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının yksonuc.osm.gov.tr adresinden açıklandığını duyurdu. 2026 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak. ÖSYM Başkanı Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih sürecinin yeni bir imkan olacağını açıkladı. İranlı yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden savaşın kalıcı bir şekilde sonlandırılmasına yönelik müzakerelerin tıkanması üzerine askeri tutumlarını savunma konumundan tamamen taarruz konumuna geçireceklerini açıkladı. Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, Hürmüz Boğazı ve bölge genelinde gerilimin tırmanmasına hazır olunduğunu belirterek, diplomasinin başarısız olması halinde Amerika Birleşik Devletleri deniz ablukasını kırmak amacıyla zamanında ve hassas bir askeri saldırı düzenleneceğini aktardı. Ve spor, temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kauna Zalgiris'le oynayacağı karşılaşmalar öncesinde UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesini güncelledi. Siyah beyazların güncel kadrosunda yeni transfer Dušan Vlahović de yer aldı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 11 ila 17. kilometrelerinde Ankara istikametinde yol üst yapısında meydana gelen bozulmalar nedeniyle söz konusu kesimin Ankara istikametindeki yaklaşık 5000 metrelik kısım üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı arasında bulunan Hastal Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılarak gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 24 ila 34. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş Niksar istikametinde iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında Gündem programından bütün dinleyenlerimize günaydın. Mutlu sabahlar diliyoruz. Programımızda teknik yapımda Cenk Balat, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. Her sabah olduğu gibi bazı gazetelerimizden öne çıkan haberleri Basında Gündem programında sizlerle buluşturacağız. Programımız saatimiz 10'u gösterene kadar sizlerle olacak. İlk bölümde 3 gazetemizi ayrıca bölgesel tahmin ve uyarı merkezi bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Ankara'nın ve İstanbul'un da trafik durumunu yine sizler için aktaracağız. İkinci bölümde de yine gazetelerden başlıklarla, haberlerle devam edeceğiz. Saatimiz 10'u gösterene kadar 16 bölge müdürlüğümüzle olan bağlantılarımızı da sizlerle buluşturacağız. İlk gazetemize geçmeden önce günün ilk bağlantısında İzmir ve çevresi için en güncel değerlendirmeleri aktarmak üzere uzmanımız Sayın Özgür Kırıcı hattımızda. Günaydın Özgür Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Nihan Hanım, hoş bulduk.
0: Neler söyleyeceksiniz efendim İzmir ve çevresi için?
1: Bugün için bölgemizde havanın açık ve az bulutlu olacağını tahmin ediyoruz. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Mevsim normalde civarında ve bir miktar üzerinde olacak. Sıcaklıklar önümüzdeki günlerde birkaç derecelik artışlar olacak. Yarın ve takip eden günlerde bölgemiz genelinde 2 ila 4 derece artışlar bekliyoruz ve mevsim normallerin üzerine çıkacağını bekliyoruz. Rüzgarlar bugün için bölgemizde kuzeyinde özellikle kuzeyli öğle saatleri ve sonrasında bölgemizin güneybatı kesimlerinde İzmir'in güney ve batı ilçeleriyle birlikte Aydın'da da batılı yönlerden öğle saatlerine kadar kesimde bölge genelinde hafif kuvvette, öğle saatlerinden sonra ara sıra orta kuvvette eteceğini tahmin etmekteyiz. Bugün için merkezlerinize beklenen günün en yüksek hava sıcaklık tahminleri şöyle olacak. İzmir 33 derece, Aydın 36, Balıkesir 34, Çanakkale 32 ve Manisa'da 35 derece olarak tahmin edilmekte. Ege'de beklenen hava durumu açık ve az bulutlu. Çanakkale Çeşme arasında rüzgarlar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 bofor. Öğle saatleri ve sonrasında güneyinde batılı yönlerden 3 ila 5 bofor kuvvetinde. Dalga yüksekliği 20 ila 1 metre. Öğleden sonra açıklarda yer yer 1,5 ila 2 metreler seviyesinde olacak. Çeşme Bodrum arasında ise batılı yönlerden 2 ila 4 bofor. Öğleden sonra 3 ila 5 bofor kuvvetinde. Dalga yüksekliği 20 ila 1. Öğleden sonra 1,5 açıklarında yer yer 2 bofor 2 metre seviyesinde tahmin ediyoruz. Aktaracaklarım bu sabah için İzmir'den bunlar Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Evet, uzmanımız Sayın Özgür Kırıcı hattımızdaydı. İzmir ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini kendisinden öğrendik ve bugünün ilk gazetesinde sabaha göz atacağız. Manşet haberinde dijital kuşatmaya tarihi dava başlığını atmış Sabah gazetesi. Çocukları ekran başına kilitleyerek bağımlılıktan milyarlar kazanan sosyal medya platformlarına ağır ceza ve köklü düzenleme kapıda. Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 eyalet açtığı davayı kazanırsa çocukları dijital esaret altına alan Meta için sömürü düzeninin sonu olacak. Bünyesinde Instagram, Facebook ve WhatsApp'ı barındıran ve piyasa değeri 1,5 trilyon dolar olan Meta'ya 1,4 trilyon dolarlık dava açıldı. Dava, çocukların ruh sağlığını hedef alan bağımlılık yaratan platformlardaki algoritmaların sorgulanacağı tarihi bir dönüm noktası olacak. Meta, küçük çocukların verilerini velilerinin bilgisi dışında toplamak ve platformları bağımlılık yaratacak şekilde tasarlamakla suçlanıyor. Davada Meta gelirlerinin artırılması için gençlerin kullanıldığı ve beğeni çılgınlığının gençler arasında zararlı şekilde sosyal yarışı hızlandırdığı savunuluyor. Mahkemenin Meta'dan talep ettikleri sosyal medyadaki kirli düzeni sarsacak nitelikte 18 yaş altı kullanıcılar için ebeveyn doğrulaması getirilecek, gençler için beğeni sayılarına son verilecek. Bağımlılığa neden olan algoritmalar değişecek, görünüşü değiştiren fotoğraf filtreleri kaldırılacak, videolar otomatik oynatılmayacak. Kullanıcılara psikolojik yük getiren ve güvenlik riski oluşturan birden fazla hesap açma özelliği kaldırılacak. 8 hafta sürecek davanın sonuçları içerikleri tartışma konusu olan YouTube, X, TikTok ve Snapchat gibi internet devlerini ve doğrudan etkileyecek diyor haberin detayları 8. sayfada. Evet, devam edeceğiz Sabah gazetesindeki haber turumuza. Adana'ya gidelim şimdi. Uzmanımız Sayın Aşkın Gündoğdu hattımızda. Merhaba efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Nihan Hanım, hoş bulduk.
0: Adana ve çevresinde bugün hava nasıl olacak, sizden dinleyelim.
2: Tabii. Bölge tahmin ve uyarı merkezimizin hazırlamış olduğu sabah hava tahmin raporu şu şekildedir. Bölge geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin etmekteyiz. Sıcaklıklara baktığımızda önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, yağış anında zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir. İl merkezlerimizdeki günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olacak. Adana parçalı bulutlu 34 derece, Mersin parçalı ve çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece, Kahramanmaraş parçalı ve çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 32 derece, Osmaniye parçalı ve çok bulutlu gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Gaziantep parçalı bulutlu 33 derece, Kilis parçalı bulutlu 33 derece ve Hatay parçalı bulutlu 30 derece olacaktır. Bölgeden aktarabileceklerim şimdilik bu kadardır.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz sizlere.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Uzmanımız Sayın Aşkın Gündoğdu aktardı Adana ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini. Evet, terörsüz Türkiye için tarihi imza diyor gazete. Milli Dayanışma Yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının ardından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'nin huzurlu ve güvenli geleceği için atılan bu adımda emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürüttüğümüz süreci titizlikle yönetmeye devam edeceğiz demiş. 12. sayfada detaylar. Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde. Türkiye'yi yasa boğan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde yaşamını yitirenler, büyük felaketin 27. yıl dönümünde törenlerle anıldı. Afette yakınlarını kaybedenler kabirlerde gözyaşı dökerek dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesajında acısı ilk günkü gibi yüreğimizde ifadesini kullandı. Kayıt dışı para kurye öğrencilerle kaçırıldı. Yeni ifadelerle derinleşen Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yurt dışına kaçırılan para, kara paraların izine ulaşıldı. Örgütün Romanya sorumlusu Ahmet Uğur Pakcan'ın kara para trafiğini yönettiği ortaya çıktı. Yurt dışındaki yurtlarda kalan üniversite öğrencilerini valizlerle para kuryesi olarak kullanan Pakcan'ın her perşembe akşamı Türkiye aleyhine beddua seansları yaptırdığı ve FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki cenazesine katıldığı belirlendi. Haberin detayları 11. sayfada. 2000 amcam cinayete kurban gitti demiş haberde ayrıca Sabah gazetesi. 2016'da vefat eden Süleymancılar cemaatinin lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü için yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Yeğen Fatih Denizolgun, amcam öldürüldü, kripto FETÖ'cüler adli tıpta raporları değiştirdi diyor 11. sayfada detaylar. Gabardan sonra petrole yeni müjde Bismil'den. Diyarbakır'da kaya petrolü üretimi için düğmeye basıldı. Hedef 540 milyar dolarlık petrol rezervi. Enerji Bakanı Bayraktar, ABD'li şirketle Diyarbakır'da kaya petrolü için sondaj çalışmalarına başlandığını açıkladı. Bayraktar, toplam büyüklüğü 540 milyar dolara ulaşacak rezervin gabarı potansiyel olarak 2'ye 3'e katlayacağını belirtti. Kaya petrolü ekonomiye her yıl 8 milyar dolar katkı sunacak. Detaylar 5. sayfada. Milli gemilerle gövde gösterisi. Logonun üzerindeki haber, milli teknoloji hamlesi, vizyonunun denizlerdeki yansıması Teknofest Mavi Vatan başlıyor. 20-23 Ağustos'taki dev etkinlikte vatandaşlar, milli ve yerli gemileri Denizaltılarımızı ziyaret edip denizcilik ruhunu yakından keşfedecek. Detaylar ikinci sayfada. Evet, son haberimiz Sabah gazetesinden spor haberi. Fenerbahçe'nin konuğu Lyon başlığını atmış. Haydi bitsin bu hasret diyor haberin başlığında Sabah gazetesi. Kanarya Şampiyonlar Ligi playoff ilk maçında Fransız ekibiyle kozlarını paylaşacak. Hedef Kadıköy'de avantajlı bir skor alıp 17 yıllık büyük özleme son vermek. Detaylar spor sayfasında, karşılaşmanın da saat 22'de başlayacağını paylaşmış Sabah gazetesi. Evet, Sabah gazetesini bu haberle birlikte noktaladık. İstanbul'daki trafik durumuna göz atalım hemen. Şu dakikalarda İstanbul'da trafiğin durma noktasında olduğunu söyleyelim. Köprülerle başlayalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde açık görünüyor. Avrupa'ya geçişlerde ise trafik durma noktasında. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yine Anadolu'ya geçişlerde açık. Avrupa'ya geçişlerde ise yer yer yoğun gözüküyor. Haliç Köprüsü ise Halıcıoğlu yönünde yoğun. Ayvansaray yönünde ise trafiğin durma noktasında olduğunu söyleyelim. En yoğun yollarsa şöyle. Öncelikle D100 Karayolu'nda bizim kentten Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar yaklaşık 1 saat 10 dakika görünüyor yolculuğunuz. Maltepe Köprüsü'nden Bostancı'ya kadar 35, Kartal Köprüsü'nden Adliye'ye kadar 15 dakika. TEM'e göz atalım. Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Seyran Tepe'ye 25, Ümraniye Kavşağı'ndan Molla Gürani Viyadüğü'ne 15, Hastal'dan Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yine 15 dakika. Samandıra Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 15 dakika. Ataşehir Kavşağı'ndan İmez Köprülü Kavşağı'na kadarsa yaklaşık 10 dakika görünüyor bu güzergahlarda yolculuğunuz. E5'te Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Gişelerine kadar 30 dakika. İncirli'den Havalimanı Kavşağı'na kadar 20 dakika görünüyor. Diğer yollarsa şöyle. Şileoğlu Caddesi Üsküdar-Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na 30 dakika. Halkalı Caddesi Gümrük Yolu'ndan Sefaköy Atatürk Parkı'na kadar 20. Kemeraltı Caddesi Meclis-i Mebusan Caddesi Beşiktaş-Karaköy Sahil Yolu Tersane'den Barbaros Bulvarı'na kadar 10. Bağdat Caddesi minibüs yolu İdealtepe'den Bostancı'ya kadarsa 15 dakika görünüyor bu güzergahtaki yolculuğunuz. Evet, trafikte seyir halinde olan bütün dinleyenlerimize güvenli sürüşler diliyoruz. Şimdi dilerseniz güzel bir şarkı dinleyelim, sonrasında bir başka gazetemizle buradayız.

0: Değerli dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programımız devam ediyor. İlk olarak Sabah gazetesinden haberleri paylaştık. Bir diğer gazetemize geçmeden önce Samsun'a gidiyoruz. Uzmanımız hattımızda olamayacak. Samsun bağlantımız ne yazık ki gerçekleştiremiyoruz şu anda. Evet, bir sonraki gazetemiz için Sabah'la başladık demiştik gazete haberlerimize. Akşam gazetesiyle devam edelim. Evet, bugünkü manşet haberiyle başlayalım akşam gazetesinin. Glooper listesinde 3000 kişi başlığını atmış akşam gazetesi. Alihan Kuriş suç örgütünün FETÖ'de olduğu gibi Baylok benzeri Glooper sistemiyle haberleştiği ve sadece üst düzey isimler tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. FETÖ'vari bir organizasyon olan Alihan Kuriş suç örgütünün işleyişiyle ilgili detaylar netleşiyor. Kapalı bir yapılanmaya sahip örgütün Baylok benzeri Glooper adı verilen bir uygulama üzerinden haberleştiği belirlendi. Sistem sadece yöneticilere açık. Bir Hindistan şirketine özel olarak yaptırıldığı ve 3000'den fazla kullanıcısı olduğu tespit edilen uygulama dışarıdan sızmalara karşı 3 aşamalı doğrulama sistemine sahip. Kuriş'e ifadesinde Glooper soruldu, öyle bir şey duymadım cevabı verdi. 27 milyonluk altına düğün takısı dedi. Suç örgütü lideri Alihan Kuriş ifadesinde gelirini 380 bin lira olarak açıkladı. Cep telefonu kullanmadığını ve en yakınındaki 50 ismi tanımadığını söyledi. Kasasından çıkan 27 milyon 548 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyaları için eşimin düğün takıları ve çocuklara gelen hediyeler açıklamasını yaptı. Bu haberin detayları 8. sayfada yer alıyor akşam gazetesinde. Evet, devam edeceğiz haber turumuza. Şimdi İstanbul'a gidiyoruz. 1. Bölge Müdürlüğü'nde uzmanımız Sayın Selda Öz hattımızda. Selda Hanım, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: İstanbul ve çevresinde hava nasıl olacak, sizden dinleyelim.
1: Teşekkür ediyorum, hemen aktarıyorum. İstanbul Bölgesel Tahmin Merkezi'nin hazırlamış olduğu son rapora göre bölge geneli parçalı az bulutlu. Bölgenin doğusunda Kocaeli-Sakarya çevrelerinde sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi beklenmekte. Hava sıcaklığına gelince mevsim normalleri civarında, rüzgar ise kuzey ve kuzeydoğu öğle saatlerinden itibaren de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini tahmin etmekteyiz. Bugün bölgemize bağlı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İstanbul 29, Kocaeli 34, Sakarya 32, Edirne 35, Tekirdağ 28, Kırklareli 34, Yalova 27 derece. Denizlerimize gelince fırtına beklenmiyor. İğneada Sinop arası hava parçalı bulutlu.

0: itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, görüş iyi. İstanbul'dan aktaracaklarımız bu kadar.
1: Teşekkür ediyoruz Selda Hanım, aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere, mutlu günler.
0: Teşekkürler, sizlere de iyi yayınlar.
1: İstanbul ve çevresi için en güncel tahminleri öğrendik. Uzmanımız Sayın Selda Öz hattımızdaydı. Devam edelim akşam gazetesindeki haberlere. Instagram'a bağımlılık davası diyor haberin başlığında akşam. ABD'de çocukların ruh sağlığını bozduğu iddiasıyla sosyal medya şirketi Meta'ya açılan dava başlıyor. 29 eyaletin açtığı davada 13 yaşın altındaki çocukların verilerinin velilerinin bilgisi dışında toplandığı ve kullanıcıların gelişmiş teknolojilerle kandırıldığı iddia ediliyor. Meta, 14 trilyon dolara ulaşabilecek maddi tazminat cezasıyla karşı karşıya. 15. sayfada detaylar. Yunan'ı çıldırtan Mavi Vatan hamlesi. Türkiye, Fethiye Kaş açıklarıyla Gökçeada Bozcaada arasındaki alanı Deniz Milli Parkı ilan edip Mavi Vatan'a kalkan çekti. Hamle Yunanistan'ı ayağa kaldırdı. Dış işleri hukuki değil derken basın meclis çevriliniyor, Mavi Vatan haritası çiziliyor yorumunu yaptı. Detaylar 8. sayfada. "27 yıldır dinmeyen acı" bir diğer haber başlığı. 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler sarsıntının yaşandığı 3.02'de dualar ve gözyaşlarıyla anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajda "acımız hala ilk günkü gibi taze" dedi. 7. sayfada yer alıyor bu haberin de detayları. CHP yeni parti yumruk yumruğa demiş. Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Menderes Belediye Başkanı'nın yerine vekaleten AK Partili Asuman Şen seçildi. Detaylar 8. sayfada. Çerçeve yasa yürürlükte. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mecliste rekor oyla kabul edilen Milli Dayanışma Yasası'nı imzaladı ve emeği geçen herkese teşekkür mesajı yayımladı. 13. sayfada yer alıyor bu haberin de detayları. YPG, SDG, Fesi an meselesi. Suriye Cumhurbaşkanlığı heyeti sözcüsü Ahmet El Hilali, terör örgütü YPG, SDG'nin Fesi'ne ilişkin açıklamanın çok yakında yapılacağını duyurdu. Bu haberin de detayları 13. sayfada akşam gazetesinde. Son haberimiz akşamda yer alan spor haberi olacak. Yine bu akşam oynanacak maça değinmiş gazete. Devler Ligi aşkına başlığını atmış. Fenerbahçe bu akşam Şampiyonlar Ligi playoff'unda Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Saat 22'deki karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Bunu da paylaşmış gazete. Yeni kuralla artı 5 dakika. Süper Lig'de uygulanan yeni kurallarla birlikte topun oyunda kalma süresi 57 dakika 3 saniyeye çıktı. Bu süre geçen yıl 51 dakika 55 saniyeydi. Yine bu haberin de detayları spor sayfasında yer alıyor akşam gazetesinde. Bu haberle birlikte gazeteyi noktaladık. Şimdi Van'a gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Gamze Deniz hattımızda. Gamze Hanım, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Nihan Hanım.
1: Neler söyleyeceksiniz Van ve çevresi için?
2: Bölge genelinde havanın az bulutlu olması beklenirken hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi beklenmektedir. İl merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Muş 31, Van 28, Hakkari 30 ve Bitlis'te 26 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız bu kadar. Yayınlar derim.

Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın. Evet, Van ve çevresi için de aldık tahminlerimizi. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Sonrasında yine gazete haberlerimizle burada olacağız.

0: Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Evet, bu bölümde Sabah ve Akşam gazetesinden haberleri sizlerle buluşturduk. Ayrıca şimdi Fotomaç gazetesinden de spor haberlerini aktaracağız ama öncesinde Iğdır'a gidiyoruz. 16. Bölge Müdürlüğü'nde uzmanımız Sayın Yusuf Gölcük hattımızda. Günaydın Yusuf Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş buldum Nihan Hanım.
0: Bölgeniz için neler söyleyeceksiniz efendim, buyurun.
1: Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlanacağı, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın bölge genelinde farklı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi beklenmekte. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde: Iğdır en yüksek 34, Kars en yüksek 27 ve son olarak Ağrı en yüksek 31 santigrat derece beklenilmekte. Aktaracaklarım bu kadardı Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Aktardığınız bilgiler için iyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
0: Evet, Iğdır ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini aldık. Uzmanımız Sayın Yusuf Gölcük hattımızdaydı. Son gazetemiz Fotomaç'a geçeceğiz ama öncesinde Ankara'daki trafik durumunu sizler için aktaralım. Şu dakikalarda Ankara'da trafik sıkışık görünüyor. En yoğun yollar şöyle: Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı Natoyolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar 20 dakika görünüyor. Numune Hastanesi'nden de Natoyolu girişine kadar yaklaşık 15 dakika. Turgut Özal Bulvarı Havaalanı yolu, Çevre yolu kavşağından Pursaklar Sapağan'a kadar, Doğukent Caddesi'nde Kırkkonaklar Sapağan'dan Kahire Caddesi Sapağan'a kadar 10'ar dakika. Turgut Özal Bulvarı'nda Konya yolu Etlik Sapağan'dan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 15 dakika. Atatürk Bulvarı'nda Sıhhiye Köprüsü'nden Bakanlıklara kadar, İrfan Başdoğu Caddesi girişinden Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar 5'er dakika bu güzergahlar. Celal Bayar Bulvarı Sıhhiye Köprüsü'nden Kurtuluş Kavşağı'na 10 dakika görünüyor yolculuğunuz. Fatih Köprüsü'nde Turgut Özal Bulvarı katılımından Etlik Sapağı'na kadar, Kennedy Caddesi Tahran Caddesi girişinden Tunalı Hilmi Kavşağı'na kadar, Mahmut Esat Caddesi Aksu Caddesi Libya Caddesi'nden Çok Katlı Otopark'a kadar, Ziya Gökalp Caddesi'nde Kolej Kavşağı'ndan Kurtuluş Kavşağı'na kadar 5'er dakika bu güzergahlardaki yolculuk süreniz. Evet, trafikte seyir halinde olan dinleyenlerimize güvenli sürüşler dileyerek spor haberleri için Fotomaç gazetesine göz atalım. Hakan yoklaması başlığını atmış gazete, Fenerbahçe 32 yaşındaki 6 numara için Inter'le masaya oturdu. Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu operasyonu ciddiyet kazanıyor. Sarı lacivertli yönetimin hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen 32 yaşındaki yıldız için Inter'e transfer şartlarını sorduğu belirtildi. Serie A ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Hakan çubuklu formaya sıcak bakıyor. Detaylar üçüncü sayfada, yine Rove'den kötü haber başlığı da üçüncü sayfada ayrıntılarıyla yer alıyor. Leao başlığı atılmış ayrıca. Leao için teklif, yeni teklif diyor gazete. Galatasaray 27 yaşındaki sol kanat için Milan'la yeniden görüşecek. Alexey Batrakov'u İstanbul'a getirmeye hazırlanan Galatasaray, Rafael Leao için de Milan'a yeni teklif sunma kararı verdi. Cimbom 27 yaşındaki sol kanat için Serie A ekibine 10 milyon euroluk kiralama, 30 milyon euroluk zorunlu satın alma koşulunu iletecek. Portekizli yıldızı göndermek isteyen İtalya devi satışa sıcak bakıyor. Detaylar 8. sayfada. Batrakov da İstanbul'a geliyor. Bu haberin ayrıntıları da yine 8. sayfada yer alıyor Fotomaç'ta. Devam edeceğiz haber turumuza. Diyarbakır'a gidiyoruz şimdi. Uzmanımız Sayın Mustafa Beyer hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Nihal Hanım, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz efendim, iyi çalışmalar diliyoruz biz de. Bölgeniz için söz sizde, buyurun.
2: Evet, bu sabah yaptığımız son tahminlere göre bugün bölge genelde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgemizde yağış beklentimiz yok. Ayrıca Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde hafif toz taşımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarına gelirse düne göre 1 ila 2 derece civarında bir azalma bekleniyor. Rüzgarımız güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün gün içerisinde tahmin ettiğimiz en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek Diyarbakır 35 derece, Şanlıurfa 34 derece, Mardin 32 derece, Siirt 33 derece, Batman 36 derece ve son olarak Şırnak 32 derece tahmin edilmektedir. Diyarbakır'dan şimdilik aktaracağımız bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın. Diyarbakır ve çevresi içinde aldık tahminlerimizi. Bir diğer haber başlığımız, Haydi Fener bitir işi haberi olacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Lyon'u konuk edecek. Tek hedef kazanarak 26 Ağustos'taki rövanş için avantaj elde etmek. Kanarya turu geçerse 2008'den sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Üçüncü sayfada detaylar. Bu akşam saat 22'de Çobani Stadında oynanacak karşılaşma TRT'den canlı yayınlanacak. Maçın hakemi ise Sven Jablonski olacak. Bunu da bilgisini verelim. Ayrıca Fenerbahçe ile ilgili diğer haber başlıkları da Lukaku UEFA listesinde, en büyük koz Talişka, Lukaku kararı maç saatinde İsmail Kartal avantaj sağlayacağız. Bu haberlerin detayları da 3. sayfada. Ayrıca bugün 22'de Fenerbahçe Lyon, Perşembe günü saat 20'de Trabzon Ferencvaros ve yine 20'de Beşiktaş Zalgiris karşılaşmalarının da oynanacağını hatırlatalım. Evet, iki haberimiz kaldı, onları da paylaşacağız ama öncesinde Konya'ya gittik. Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı hattımızda. Günaydın Meryem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın Meryem Hanım, hoş bulduk.
0: Konya ve çevresinde hava nasıl, sizden dinleyelim.
3: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 31, Aksaray ve Niğde'de 29, Karaman'da 30 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de iyi çalışmalar diliyoruz. Evet, devam edelim. Nunez'de iki sorun. Trabzon'un Nunez transferinde süreç uzadı. Al Hilal'in zorunlu satın alma şartı istemesi ve Nunez'in içerideki 12 milyon euroluk maaşı imzayı geciktiriyor. Detaylar 5. sayfada. Muhammed Salah fırtınası, Ferencváros maçı kapalı gişe, Tekke'nin ilk Avrupa sınavı, bunlar da yine 5. sayfadaki haberler. Son haberimiz Joe Willock haftası. Beşiktaş, Newcastle United'ın İngiliz yıldızı Willock için pazarlığı hızlandırdı. Başkan Serdal Adalı, 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu bu hafta getirmek istiyor. Detaylar 2. sayfada. Ayrıca İtalyano Kartal'ı uçurdu, Černý yeniden doğdu, Vlahovic kadroda. Bu haberlerde yine 2. sayfada yer alıyor Fotomaç'ta. Evet, böylelikle haber turumuzun sonuna geldik. Saatimizi, bu saat dilimini güzel bir şarkıyla noktalayacağız saat 9'da. Saat başı raporlarımızın ardından programımız 2. bölümüyle yine sizlerle olacak. Bir yere ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Bugün 18 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 30 derece, Aydın 36, Denizli 35, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 35, Muğla 32, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kayseri'nin doğusuyla Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale ve Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu'nun güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 29, Düzce ve Karabük 31, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Ordu ve Tokat çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 32 derece. Artvin 26, Bayburt 25, Çorum ve Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 27, Samsun 29, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece. Ardahan 25, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan ve Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya ve Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 34 derece. Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 34, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Kopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, zamanla doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kanunun hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkilerinin yanı sıra İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim, Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzalanan ortak savunma anlaşması ve Gazze'deki son durum ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin devamı ile ilgili devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Fidan öte yandan Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakanı Mesut Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde ise bölgede yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İyidere Lojistik Merkezi ana mendireğinin son ana kronman beton döküm töreninde yaptığı konuşmada, Rize için hayati önem taşıyan Çamlıhemşin Tüneli'nin açılarak bölgenin ulaşımını daha güvenli, konforlu ve hızlı hale getirdiklerini söyledi. Uraloğlu, İyidere Lojistik Liman projesinde %82 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştıklarını belirterek, bu limanı Doğu Karadeniz'i ulusal ve uluslararası ticaret ağlarına daha güçlü şekilde bağlayacak, bölgemizin üretim ve lojistik kabiliyetini ileriye taşıyacak bir merkez olarak hayata geçiriyoruz dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının yksonuc.osm.gov.tr adresinden açıklandığını duyurdu. 2026 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak. ÖSYM Başkanı Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih sürecinin yeni bir imkan olacağını açıkladı. İranlı yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden savaşın kalıcı bir şekilde sonlandırılmasına yönelik müzakerelerin tıkanması üzerine askeri tutumlarını savunma konumundan tamamen taarruz konumuna geçireceklerini açıkladı. Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, Hürmüz Boğazı ve bölge genelinde gerilimin tırmanmasına hazır olunduğunu belirterek, diplomasinin başarısız olması halinde Amerika Birleşik Devletleri deniz ablukasını kırmak amacıyla zamanında ve hassas bir askeri saldırı düzenleneceğini aktardı. Ve spor, temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kauna Žalgiris'le oynayacağı karşılaşmalar öncesinde UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesini güncelledi. Siyah beyazların güncel kadrosunda yeni transfer Dušan Vlahović de yer aldı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 11 ila 17. kilometrelerinde Ankara istikametinde yol üst yapısında meydana gelen bozulmalar nedeniyle söz konusu kesimin Ankara istikametindeki yaklaşık 5000 metrelik kısım üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı arasında bulunan Hastal Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılarak gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 24 ila 34. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş Niksar istikametinde iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımızın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimize de günaydın, programımıza hoş geldiniz diyelim. Mutlu sabahlar bütün dinleyenlerimize tekrar. Evet, basında gündem programında teknik yapımda Cenk Balat, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ediyoruz. İlk bölümde sabah, akşam ve fotomaç gazetelerine yer verdik. Bu bölümde de Milliyet, Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinin haberlerini sizlerle paylaşacağız. Öncesinde tarihte bugün köşemize göz atalım. Bugün 18 Ağustos 2026, 2026 yılı öncesinde 18 Ağustos günü yaşanmış önemli olayları hatırlayalım. 1917'de Büyük Selanik yangını yaşandı. Şehrin %32'si etkilendi ve 72 bin kişi evsiz kaldı. 1920'de Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlara oy hakkı tanındı. 1944'te Yahudiler Fransa'daki Drancy toplama kampından kurtuldu. 1950'de Belçika Komünist Partisi Başkanı Julien Lahoud suikast sonucu öldürüldü. 1952'de İzmir, NATO'nun Güneydoğu Karargah Merkezi oldu. 1971'de Vietnam Savaşı'nda Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerini Vietnam'dan çekme kararı aldı. 1977'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ırk ayrımına karşı mücadele eden halk önderi Steve Biko, bir polis kontrol noktasında tutuklandı. 1989'da Tadeusz Mazowiecki, Polonya'da Doğu Avrupa'nın komünist olmayan ilk hükümetinin ilk başbakanı oldu. 1998'de ekonomik krize düşen Rusya, bütün dış borç ödemelerini durdurma kararı aldı. 2008'de Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Musharraf muhalefet baskısı nedeniyle istifa etti. 5 tarihte bugün köşemizde meydana gelen önemli gelişmeler, 18 Ağustos'ta meydana gelen önemli gelişmeler böyleydi. Bu bölümde ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi'nin haberlerini sizlere aktaralım. Cumhuriyet Gazetesi manşet haberinde Silivri zulmü hız kesmedi başlığını atmış. İBB davasının ikinci celsesi 40 gün sonra adaletsizlikle başladı diyor gazete. Aralarında İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 53 tutuklu, 414 kişinin yargılandığı İBB davasının ikinci celsesinin ilk duruşması Silivri'de yeni yapılan 10 numaralı salonda başladı. Duruşmada İmamoğlu'nun avukatlarının talebi üzerine mahkeme başkanı uygun yerde makul bir süre için savunmasını alacağız dedi. 2700 kişilik duruşma salonunun fiziki yapısına tepki gösteren İmamoğlu'nun avukatları, mahkeme heyetinin ve savcının bulunduğu bölümün çok yüksekte olmasına itiraz etti. Avukatlar, bu salonda yüz yüzelik ilkesi asla sağlanamaz dedi. Bir seyirci çok uzakta kalan mahkeme heyetini ve sanıkları görebilmek için dürbün getirdi demiş gazete. Açık 15 kat arttı başlığı atılmış. Merkezi yönetim bütçe gideri geçen yılın Temmuz ayına göre katlandı diyor gazete.
Enflasyonla mücadele programı çöken iktidarın bütçe planı da şaştı. Temmuz 2025'te 23.9 milyar lira olan bütçe açığı bu yılın aynı ayında 378.1 milyar liraya yükseldi. 7 aylık faiz gideri de %43,7 artarak 1.8 trilyon lira oldu. Bakan Mehmet Şimşek mali disiplinin korunduğunu belirtti. Detaylar 9. sayfada. Madenci büyük eyleme hazırlanıyor demiş gazete. Başkentte günlerdir hakları için eylem yapan Doruk Madencilik'te örgütlü Türkiye Maden İş Sendikası üyesi işçiler, şirket sahibinin ödeme yapılacak sözünü tutmasını bekliyor. Madenciler sözlerin tutulmaması halinde büyük bir eylem planlıyor. Detaylar 9. sayfada.

0: Evet. Cumhuriyet'teki haber turumuza devam edeceğiz ama öncesinde başkent Ankara'dayız. Ankara ve çevresi için tahminleri uzmanımız Sayın Oktay Öztürk'ten dinleyeceğiz. Oktay Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın efendim, sağ olun, hoş bulduk.
0: Bölgemiz için neler söyleyeceksiniz, buyurun.
1: Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında 1 ile 3 derece artış bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen bugünün en yüksek hava sıcaklıkları şu şekildedir. Ankara 30 derece, Çankırı 31, Kırıkkale 29, Bolu 29, Zonguldak 25, Düzce 31, Bartın 31, Karabük 31, değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Sağ olun efendim. Biz de iyi yayınlar dileriz.
0: Teşekkür ediyoruz biz de. Evet, bir diğer haber başlığını paylaşalım. Tehdit Umman'a yöneldi diyor gazete. Trump, diplomaside öne çıkan Körfez ülkesine bombalarız dedi. Hürmüz Boğazı'nın tanker gemilerine açılması konusunda İran karşısında çıkış bulamayan ABD Başkanı Trump bu kez Körfez'in önemli ülkesi Umman'ı hedef aldı. Trump, çatışmanın başından beri diplomasi yürüten Umman için yolumuza çıkarsa orayı yerle bir ederiz ifadelerini kullandı. Cemaat içi rekabet kızıştı. Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş, savcılık ifadesinde cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın varisi olduğunu söyledi. Kuriş'in rakibi Süleyman Deniz Olgunsa, cemaatin eski liderinin ölümünden Kuriş'i sorumlu tutarak araştırılması için başvuruda bulundu. Dördüncü sayfada detaylar. Saat 3.02, yaşam durdu diyor gazete Marmara depremi için. Gölcük merkezli Marmara depreminin 27. yıl dönümünde yaşamını yitiren 18.373 kişiyle kaybolan 5840 can gözyaşlarıyla anıldı. Depremin meydana geldiği saatte Gölcük'teki deprem anıtında toplanan yurttaşlar yitenlerin anısına mum yakarak karanfil bıraktı. Altıncı sayfada detaylar. Ayrıca Kahramanmaraş'ta depremzedeler halen konteynerlerde yaşıyor haberi de yine altıncı sayfada yer alıyor. Dervişoğlu güç toplayarak çıktı demiş gazete. İYİ Parti'nin çerçeve yasaya muhalefetinin öne çıktığı Balıkesir mitingine destek beklentilerin ötesine geçti. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Mitingde en dikkat çeken konu kadınların ön safta yer alması oldu. Detaylar 5. sayfada. Al gülüm ver gülüm başlıklı haberi paylaşalım. Tutuklanan Menderes Belediyesi Başkanı İlkay Çiçek'in yerine yapılan başkan vekili seçimini AK Parti'nin adayı Asuman Şen kazandı. Belediye meclisindeki oylamada Ankara Etimesgut'ta Cumhur İttifakı'nın CHP adayına desteklemesine benzer süreç yaşandı. CHP'liler AK Parti'nin adayına destek verdi. 6. sayfada detaylar. Son haber, Bahçeli'den Öcalan çağrısı diyor Cumhuriyet gazetesi. Sürece katkıya devam etmeli. MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Öcalan'ın açılım sürecine katkısını sürdürmesini isterken gerekli koşulların oluşturulması mesajı verdi. Çerçeve yasanın kabulünün önemli olduğunu söyleyen Bahçeli, gizli kapaklı herhangi bir pazarlık söz konusu olmamıştır dedi. Bu haberin de detayları 4. sayfada. Evet, bu haberle birlikte Cumhuriyet gazetesini de noktalamış olduk. Basına gündem programımızda Antalya'ya gidiyoruz şimdi. Antalya ve çevresi için tahminleri de uzmanımız Sayın Ataberk Sak paylaşacak. Günaydın Ataberk Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhabalar, günaydın canım.
0: Neler söyleyeceksiniz efendim Antalya ve çevresi için?
2: Hemen aktaralım. Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemizde akşama kadar hava parçalı ve az bulutlu. Yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediyor. Rüzgar kuzey. Öğle saatlerinde güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesini bekliyoruz. Güncel duyarımız bulunmamakta. Bazı merkezlerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde: Antalya 34, Muğla 32, Isparta 31, Burdur 32 derece. Gencilerimiz için denize hava raporumuz: rüzgar kuzey ve batı, Antalya körfezi kuzey ve doğu. Öğle saatlerinde güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Hava parçalı ve az bulutlu. Görüşün iyi olmasını bekliyoruz. Aktaracağım diğer bu kadar. İnanın iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz Ataberk Bey. Biz de sizlere iyi çalışmalar, mutlu günler diliyoruz. Evet, Antalya ve çevresi için de tahminlerimizi aldık. Şimdi güzel bir şarkı arası verelim. Sonrasında Milliyet'ten haberlerle burada olacağız.

0: Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en havalı radyosu Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basında gündem programımız devam ediyor kaldığı yerden. Bu bölümde ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi'nden haberleri paylaşmıştık. Sırada Milliyet Gazetesi var. Manşet haberinde "Dersimiz eş seçimi" başlığını atmış gazete. Aile ve nüfus 10 yılı kapsamında 1.1 milyon kişiye aile eğitimi verildi. Yeni dönemde doğru eş seçimi için de eğitim programları düzenlenecek demiş gazete. Türkiye'nin ayrıntıları paylaşalım bu haberin, ama öncesinde Afyonkarahisar'a gidiyoruz. Uzmanımız hattımızda, bekletmeyelim. Afyonkarahisar ve çevresi için Sayın Vahap Acar hattımızda. Vahap Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Afyonkarahisar ve çevresinde nasıl bir hava bekliyoruz?
1: Teşekkürler. Afyonkarahisar Bölgesel Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı bazı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güney kesimlerinin çok bulutlu. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesiyle bekliyoruz. İl merkezlerimizde beklenen günün yüksek sıcaklıkları ise Afyonkarahisar ve Uşak 29 derece, Denizli 35 derece olmasını bekliyoruz. Aktaracaklarımız bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Sayın Vahap Acar paylaştı. Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için en güncel hava durumu tahminlerini. Evet, devam edelim. Milliyet gazetesindeki haberin ayrıntısını paylaşalım. Türkiye'nin azalan doğurganlık hızına ve demografik değişimlere karşı ailenin korunması ve güçlendirilmesi için aile ve nüfus 10 yılı kapsamında çalışmalar devam ediyor. Aile Bakanlığı'nın aile eğitim programı kapsamında 2026'da Haziran sonu itibariyle 1.1 milyon kişiye aile eğitimleri

0: eğitimin temel konuları arasında yer alması öngörülüyor demiş gazete. Detayları 9. sayfada. Mekke Anlaşması dünyaya mesajdır. Bir diğer haber başlığı: Erdoğan El Cezire'ye konuştu diyor gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha merkezli El Cezire Arapça televizyonla konuştu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın dünyaya önemli bir mesaj verilmesine vesile olduğunu belirten Erdoğan, Mısır'da eğer arzu ederse bu üç ülke arasında anlaşmayı yapar ve Mısır'a da kapısını açar dedi demiş 10. sayfada detaylar. Ayrıca Trump'la görüştü diyor gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra Mekke İttifakı, İran gerilimi ve Gazze konularının ele alındığı belirtildi. Detaylar 10. sayfada. 27 yıldır dinmeyen acı başlığı atılmış. 17 Ağustos 1999'da saat 3.02'de Kocaeli Gölcük'te meydana gelen ve 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki Marmara depreminde 17.480 kişi öldü, 43.953 kişi yaralandı. Büyük acının 27. yıl dönümünde Kocaeli ve Gölcük ilçesi, Sakarya, Yalova, İstanbul Avcılar ve Bursa gibi depremden en çok etkilenen bölgelerde hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi. 13. sayfada detaylar. Evet, devam edeceğiz ama öncesinde Erzurum'a gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Melek Özkan hattımızda. Günaydın Melek Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Nihan Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Neler söyleyeceksiniz Erzurum ve çevresi için?
1: Evet, yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinin aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı illerimizde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri Erzurum ve Erzincan 27 derece, Ardahan ve Bayburt 25 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar Nihan Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz Melek Hanım, aktardığınız bilgiler için iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, Erzurum ve çevresi için en güncel hava durumu tahminlerini uzmanımız Sayın Melek Özkan bizlerle paylaştı. Şimdi devam edelim Milliyet gazetesine. Yeni nesil 4 suç örgütüne mali tedbir. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Söz konusu örgütlerin Daltonlar, Barış Boyun, Gündoğmuşlar ve Şapkalılar olduğu ifade edildi. 13. sayfada detaylar. Öcalan için şart çağrısı. MHP lideri, Milli Dayanışma Kanunu'nun bir af olmadığını, örgütün silah bırakmasının ön şart olduğunu vurguladı. Sürecin provokasyonlara kapalı şekilde milli birlik temelinde yürütüldüğünü ifade eden Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerektiğini söyledi. 10. sayfada detaylar. Adalet ayak altına alındı. Bir diğer haber başlığı: Yeni Parti lideri Özgür Özel, Silivri'de yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun davasında savunma hakkının kısıtlandığını, duruşma salonunun mesafe ve bariyerlerle etkisizleştirildiğini, adaletin ayaklar altına alındığını söyledi. Tarih önünde sorumlulukla yargılamanın parçası olacaklarını vurguladı. Bu haberin de detayları 10. sayfada. Evet, spor haberlerini de paylaşacağız ama öncesinde Eskişehir'e gidelim. Uzmanımız Sayın Selin Demiralp hattımızda. Selin Hanım, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Neler söyleyeceksiniz bölgeniz Eskişehir ve çevresi için?
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceğini tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklıklarımız 1 ila 3 derece artmasını bekliyoruz. Rüzgarlarımız ise kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesini tahmin etmekteyiz. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde beklenen bugünün en yüksek sıcaklıkları Eskişehir

0: 33, Bursa 32, Bilecik 32, Kütahya 32 derece olarak beklemekteyiz. Şimdilik aktaracaklarım bu yöndedir.
1: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Evet, uzmanımız Sayın Selin Demiralp paylaştı en güncel hava durumu tahminlerini Eskişehir ve çevresi için. Evet, Milliyet'te yer alan spor haberlerini de paylaşalım. Fener son virajda. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe Çobani Stadında Olimpik Lyon'u konuk edecek. Mücadeleden zaferle ayrılarak 26 Ağustos'ta Fransa'da oynanacak rövanş için avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe rakibini elemesi halinde 17 sezonluk özlemine son verecek. Saat 22'de olacak karşılaşma, başlayacak karşılaşma TRT'den yayınlanacak, hatırlatmış olalım. Yeni kuşakta madalya avcısı, bu haberi de paylaşalım. 17 yaş altı kız voleybol milli takımı 2026 FIVB U17 Dünya Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak dünya ikincisi oldu. Finalde Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-0 kaybeden genç milliler gümüş madalya kazandı. Karşılaşmanın ardından yapılan törende Zeynep Doğa Alpay en iyi smaçör, Necla Guzonic en iyi orta oyuncu ödülünün sahibi oldu. Detaylar spor sayfasında. Biz de U17 kız voleybol takımımızı, milli takımımızı tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Böylelikle Milliyet Gazetesi'ni de noktalamış olduk. Evet, kısa bir şarkı arası verelim. Sonrasında son gazetemiz Hürriyet'ten haberleri sizlerle paylaşacağız.

0: Basında gündem programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Son gazetemiz Hürriyet'ten haberleri sizlerle paylaşacağız ama öncesinde Trabzon'a gittik. Uzmanımız Sayın İlter İşçi hattımızda. Günaydın İlter Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydınlar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim, iyi çalışmalar sizlere de. Neler söyleyeceksiniz Trabzon ve çevresi için?
1: Tabii hemen aktaralım. Yaptığımız değerlendirmelere göre bölgemizde parçalı çok bulutlu bir havanın hakim olacağını tahmin ediyoruz. Öğle saatlerinde bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında yer yerde altında olmasını tahmin ediyoruz. Bazı şehirlerimizin hava durumu sıcaklığı şöyle olacak. Trabzon 27 derece, Artvin 26 derece, Giresun 28 derece, Gümüşhane 26 derece ve Rize 27 derece civarında olmasını bekliyoruz. İlerleyen günlere bakacak olursak bölgemizdeki hava için ilerleyen günlerde çarşamba günü parçalı yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olacağını tahmin ediyoruz. Perşembe günü ve cuma günü kıyı kesimlerimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olacak. İç kesimler parçalı bulutlu olacak. Cumartesi günü ise az bulutlu bir havanın bölgemiz genelinde hakim olmasını bekliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz sizlere.
1: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Evet, Trabzon ve çevresi için aldık tahminleri uzmanımız Sayın İlter İşçi hattımızdaydı. Son gazetemiz Hürriyet'ten haberleri paylaşalım. Manşet haberinde 5. katta vahşet başlığı atılmış. Kayseri'de Grand A Royal adlı otel korkunç bir cinayete sahne oldu. Nurettin Can Şahin Selin Gökhan'ı bıçaklayıp 5. kattan attı. Cani çektiği videoyla cinayeti itiraf etti. Nurettin Can Şahin'le Selin Gökhan, Kayseri'nin Talas ilçesindeki Grand A Royal adlı otelin 5. katındaki odada konaklıyordu. İkili arasında önceki gece bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nurettin Can Şahin, Selin Gökhan'ı ard arda bıçakladı. Ardından genç kadını kucaklayıp 5. kattaki odanın penceresinden attı. Selin otelin zeminindeki asma katın tavanına düştü. Vahşete devam eden Nurettin Can Şahin odada bulunan bazı ağır eşyaları Selin'in üzerine attı. Cinayete tanık olanların haber vermesiyle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Yapılan kontrolde Selin Gökhan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Gözaltına alınan Nurettin Can Şahin tutuklandı diyor haberde gazete. Bir diğer haber başlığı, anlaşmayı konuştular. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la dün gece telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzalanan savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenlik için güçlü bir duruş sergilediklerini ifade etti. Detaylar 12. sayfada. 200 kilo altın için takı dedi. Haberin detayını paylaşacağız ama öncesinde Kayseri'ye gidelim. Uzmanımız Sayın Mevlüt Erdoğan hattımızda. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkürler, sağ olun.
0: Neler söyleyeceksiniz Kayseri ve çevresi için?
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu. Sivas'ın kuzeyinin öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet esmesi bekleniyor. Bugün bölgemizdeki il merkezlerinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Kayseri 28, Kırşehir 29, Nevşehir 27, Sivas 27 ve son olarak Yozgat 25 derecedir. Bölgemizden aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.

Değerli dinleyenler, Hürriyet'ten haberlerimize devam edelim. 200 kilo altın için takı dedi. Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş ifadesinde ailesinin devasa mal varlığı ve tarikata ait bir evde bulunan 200 kilo altına ilişkin sorulara da yanıt verdi. Aylık gelirim 380 bin lira, babamdan kalan ve ticaretten kazandığım gayrimenkullerim var. Mimarlık ve inşaat firmam var. 200 kilo altın içinse birçoğu eşimin düğün takıları ve ziynet eşyalarıyla çocuklarıma hediye edilen takılardır. 3 milyon dolarlık senet satacağım gayrimenkule ilişkin teminattır demiş. 11. sayfada detaylar. İmamoğlu'nun savunma hakkı kısıtlanamaz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın ikinci celse ilk duruşması için Silivri cezaevindeydi. Mahkemenin İmamoğlu'na savunma için belirsiz bir tarih ve süre öngörmesini rezaletin dik alası sözleriyle eleştirdi. Savunma hakkı kısıtlanamaz vurgusu yaptı. 12. sayfada bu haberin de detayları. Evet, böylelikle Hürriyet gazetesinin de haberlerini noktalamış olduk. Basına gündem programımızı güzel bir şarkıyla noktalayacağız. Teknik yapımda Cenk Balat, mikrofonda ben Nihan Ünsal sizlere eşlik ettik. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz efendim. Bir başka basında gündem programında tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Bugün 18 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 30 derece, Aydın 36, Denizli 35, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 35, Muğla 32, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kayseri'nin doğusuyla Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale ve Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu'nun güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 29, Düzce ve Karabük 31, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Ordu ve Tokat çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 32 derece, Artvin 26, Bayburt 25, Çorum ve Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 27, Samsun 29, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece, Ardahan 25, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan ve Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya ve Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 34 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 34, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Şimdi haberler.
0: sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunda tanımlanan kurulun, kanunun yayımlanmasıyla birlikte tesis edildiğini belirterek, ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen adli süreçteki çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kayıt süreci bugün sona eriyor. İşlemlerin bugün saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılması gerekiyor. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine boş kalan kontenjanlar için yeni takvimde belli oldu. Ek kayıt dönemi 24 Ağustos'ta başlayacak, başvurular 1 Eylül'e kadar alınacak. Böylece boş kalan kontenjanlar belirlenen takvim doğrultusunda yeniden değerlendirilecek. Hacı adaylarının gidişleri 17 Nisan 11 Mayıs arasında planlanıyor. Dönüşlerse 20 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında olacak. Antalya'nın Manavgat ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. 6 aracın karıştığı trafik kazasında 6'sı turist, 17 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından Manavgat'taki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu duyurdu. Mürettebattan kayıplar olduğunu aktaran İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, gemide bulunan mürettebattan diğer kişilerin de Umman Sahil Güvenlik Güçleri tarafından kurtarılmakta olduğunu aktardı. Yetkililerin olayın boyutlarını incelemekte olduğu belirtildi. Filipinlerin güneyindeki Zamboanga kentindeki bir lisede derslerin başlamasından kısa süre önce silahlı saldırı düzenlendi. Açıklamada okula tabancayla gelen saldırganın lise son sınıf öğrencisi olduğunun tahmin edildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre saldırıda 2 öğrenciyle 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, saldırının nedeninin ve okuldaki olası güvenlik açıklarının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Ve spor, temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon ekibini konuk edecek. Çoban Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek. Saat 22'de başlayacak kritik mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 11 ila 17. kilometrelerinde Ankara istikametinde yol üst yapısında meydana gelen bozulmalar nedeniyle söz konusu kesimin Ankara istikametindeki yaklaşık 5000 metrelik kısım üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı arasında bulunan Hastal Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılarak gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat Niksar yolunun 24 ila 34. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş Niksar istikametinde iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun batısıyla Antalya'nın doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Çorum ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Mersin, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyo.

sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da deniz suyu sıcaklık değeri 30 derece. Mersin Yenişehir ve Antalya Finike'de 30, Muğla Fethiye'de 29, Mersin Anamur ve Antalya Kaş'ta 28, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri ve Artvin Hopa'da 27 derece. Giresun'da deniz suyu sıcaklık değeri 26 derece. Muğla Datça, Rize Merkez, Van Gevaş Akdamar Feneri, Ordu Altın Ordu ve Muğla Bodrum'da 26, Sinop, İzmir Dikili, Balıkesir Ayvalık, Samsun Atakum Bölge, Aydın Kuşadası, Van Tuşba Liman ve Çanakkale'de 25 derece. Trabzon Ortahisar Havalimanı, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Tekirdağ Süleyman Paşa, Bitlis Tatvan Liman ve Bitlis Adil Cevaz Liman'da 24, Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri, İstanbul Tuzla İti Güney Mendirek Feneri'nde 22, Düzce Akçakoca'da 21, İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri'nde 20, Bartın Güney Mendirek Feneri ve Çanakkale Ayvacık Gülpınar Ana Mendirek Feneri'nde 19, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 15, Kastamonu İnebolu'da 13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. Yediden 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip.

0: Temiz tutuyorum.
1: Koruyorum.
2: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
3: Çünkü çevre benim.
0: Çünkü çevre benim.
4: Hadi sen de çevre benim de.
5: Meteorolojinin sesi.

0: deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası meteorolojinin sesli radyosu.
2: Saat 11.

0: Şimdi hava durumu.
1: Bugün 18 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 30 derece, Aydın 36, Denizli 35, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 35, Muğla 32, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kayseri'nin doğusuyla Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale ve Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu'nun güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 29, Düzce ve Karabük 31, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de Ordu ve Tokat çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 32 derece. Artvin 26, Bayburt 25, Çorum ve Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 27, Samsun 29, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece. Ardahan 25, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan ve Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya ve Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 34 derece. Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 34, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunda tanımlanan kurulun, kanunun yayımlanmasıyla birlikte tesis edildiğini belirterek, ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen adli süreçteki çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kayıt süreci bugün sona eriyor. İşlemlerin bugün saat 17'ye kadar E-Devlet'ten yapılması gerekiyor. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine boş kalan kontenjanlar için yeni takvimde belli oldu. Ek kayıt dönemi 24 Ağustos'ta başlayacak, başvurular 1 Eylül'e kadar alınacak. Böylece boş kalan kontenjanlar belirlenen takvim doğrultusunda yeniden değerlendirilecek. Hacı adaylarının gidişleri 17 Nisan 11 Mayıs arasında planlanıyor. Dönüşlerse 20 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında olacak. Antalya'nın Manavgat ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. 6 aracın karıştığı trafik kazasında 6'sı turist, 17 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından Manavgat'taki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu duyurdu. Mürettebattan kayıplar olduğunu aktaran İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, gemide bulunan mürettebattan diğer kişilerin de Umman Sahil Güvenlik Güçleri tarafından kurtarılmakta olduğunu aktardı. Yetkililerin olayın boyutlarını incelemekte olduğu belirtildi. Filipinlerin güneyindeki Zamboanga kentindeki bir lisede derslerin başlamasından kısa süre önce silahlı saldırı düzenlendi. Açıklamada okula tabancayla gelen saldırganın lise son sınıf öğrencisi olduğunun tahmin edildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre saldırıda 2 öğrenciyle 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada saldırının nedeninin ve okuldaki olası güvenlik açıklarının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Ve spor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon ekibini konuk edecek. Çoban İstadı'nda oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek. Saat 22'de başlayacak kritik mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 11 ila 17. kilometrelerinde Ankara istikametinde yol üst yapısında meydana gelen bozulmalar nedeniyle söz konusu kesimin Ankara istikametindeki yaklaşık 5000 metrelik kısım üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı arasında bulunan Hastal Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılarak gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 24 ila 34. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş Niksar istikametinde iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışla en yüksek 22 derece. Atina parçalı bulutlu 34, Belgrad parçalı bulutlu 27, Berlin sağanak yağışlı 21, Helsinki sağanak yağışlı 15, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Kopenhag çok bulutlu 19, Londra sağanak yağışlı 27, Madrid az bulutlu ve açık 40, Moskova sağanak yağışlı 24, Paris parçalı bulutlu 30, Priştine az bulutlu 28, Roma sağanak yağışlı 32, Saraybosna sağanak yağışlı 20, Sofya sağanak yağışlı 29, Tiran sağanak yağışlı 32, Varşova çok bulutlu 28, Viyana sağanak yağışlı 25, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu en yüksek 33 derece. Aşgabat az bulutlu ve açık 37, Astana sağanak yağışlı 21, Bağdat az bulutlu ve açık 45, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Bişkek parçalı bulutlu 32, Duşanbe az bulutlu ve açık 39, Kabil az bulutlu ve açık 36, Kerkük az bulutlu ve açık 40, Kuveyt az bulutlu ve açık 49, Medine az bulutlu ve açık 41, Mekke az bulutlu ve açık 45, Riyad az bulutlu ve açık 45, Şam az bulutlu ve açık 36, Tahran ve Taşkent az bulutlu ve açık 39, Tiflis kuvvetli sağanak yağışlı 30, Tokyo parçalı bulutlu 31 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 38 derece. Kahire az bulutlu ve açık 36, Melbourne parçalı bulutlu 19, Montreal parçalı bulutlu 25, New York parçalı bulutlu 32, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Washington parçalı bulutlu 31 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga az bulutlu en yüksek 33 derece. Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Gümülcine sağanak yağışlı 27, Kırcaali sağanak yağışlı 32, Köln sağanak yağışlı 22, Komrat az bulutlu 32, Köstence sağanak yağışlı 27, Münih sağanak yağışlı 20, Podgorica açık 32, Selanik sağanak yağışlı 31, Şumlu sağanak yağışlı 33, Taraklıya az bulutlu 33, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Zenitsa sağanak yağışlı 26, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Girne az bulutlu 29, Lefkoşa az bulutlu 31, Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 34 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Gümüşhane Kelkit Gültepe köyünde metrekareye düşen toplam yağış miktarı 45 kilogram. Çankırı Kurşunlu'da 36, Bayburt Kemertaş'ta 35, Antalya Gündoğmuş Orman Deposu ve Erzincan Refahiye'de 28 kilogram. Niğde ve Adana Sarıçam Yağızlar Göletinde 25, Kayseri Sarız, Rize Çayeli Teaş ve Denizli Tavas Kayak Merkezinde 23 kilogram. Sivas Gölova'da metrekareye düşen toplam yağış miktarı 22 kilogram. Burdur Bucak Karacaören'de 21, Artvin Mersivan Kayak Merkezi ve Malatya Tulga Havalimanı'nda 19, Yozgat Çekerek Beyyurdu Köyü ve Kahramanmaraş Andır'ın Yeşilova Köyü'nde 18 kilogram. Giresun Alucra ve Çorum Boğazkale'de 17, Trabzon Şalpazarı'nda 16, Konya Meram Kent Ormanı ve Kastamonu Başören Köyü'nde 15 kilogram. Tokat Sulusaray'da ve Aksaray Güzelyurt'ta 14, Osmaniye Kadirli Karatepe Köyü ve Eskişehir Mihalıççık'ta 10 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

Son 3 ayda Alo 181 çağrı merkezimizde yaptığımız eğitim çalışmalarıyla 10 bin çocuğumuza çevre bilinci aşıladık. Atalarımızın mirası, çocuklarımızın emaneti olan çevreyi koruyoruz. Çocuklarımız değerli.

0: Onlara çevre bilincini aşılıyoruz. Alo 181, Çevre Şehircilik Bakanlığı hizmet hattı.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Bugün 18 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 30 derece, Aydın 36, Denizli 35, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 35, Muğla 32, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kayseri'nin doğusuyla Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale ve Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu'nun güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 29, Düzce ve Karabük 31, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Ordu ve Tokat çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 32 derece, Artvin 26, Bayburt 25, Çorum ve Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 27, Samsun 29, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece, Ardahan 25, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan ve Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya ve Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 34 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 34, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, zamanla doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün açıklanan yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ettiğini söyleyerek üniversite eğitimine başlayacak gençleri tebrik etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapay zekanın sadece teknolojik bir gelişme olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çeken Kacır, bu teknolojinin ekonomik refah, rekabet gücü ve egemenlik sınırlarının yeni belirleyicilerinden biri olduğunu vurguladı. Bakan Kacır, 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'yla Türkiye'yi yapay zeka alanında yatırımın, yeteneğin ve yenilikçi teknolojilerin merkezi haline getireceklerini belirterek, Türkiye olarak bu dönüşümün seyircisi değil, öncülerinden olacağız açıklamasında bulundu. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü arasında oynanan maç öncesi 5.715 lira değerindeki biletleri 15.000 liraya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. İstanbul'daki Ümraniye Kavacık Beykoz raylı sistem hattı, yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca üstlenilecek şehir içi raylı sistemler kapsamına alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre İstanbul'daki Ümraniye Kavacık Beykoz raylı sistem hattının inşası için gerekli iş ve işlemler konusunda bakanlık yetkili olacak. Ardahan'da bir işletmede büyükbaş hayvanda kuduz virüsüne rastlanması üzerine bölgede karantina uygulaması başlatıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ülke genelindeki eğitim müdürleri başkanlarının 39. toplantısında yaptığı konuşmada, savaşın ardından yürütülen diplomatik sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tahran'la karşı taraf arasında varılan mutabakatın, İran'ın çıkarları doğrultusunda olması nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2 haftadan kısa bir süre sonra mutabakatı ihlal etmeye başladığını ifade eden Arakçı, İsrail, bu mutabakatın uygulanmasının önünde en büyük muhalif ve engeldir dedi. Ve spor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon ekibini konuk edecek. Çobani Stadında oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 11 ila 17. kilometrelerinde Ankara istikametinde yol üst yapısında meydana gelen bozulmalar nedeniyle söz konusu kesimin Ankara istikametindeki yaklaşık 5000 metrelik kısım üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı arasında bulunan Hastal Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılarak gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 24 ila 34. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş Niksar istikametinde iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: sana değil.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Ağustos çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Trabzon'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Ağustos Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ordu ve Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele. Tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Adana türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Hasan Özel'den dinleyeceğiniz bir türküyle başlıyoruz. Bu türküyü Erkan Sürmen, Aziz Şenses'ten derlemiş. Yenice yolları bükülür gider, zülüf Akyerdan'a dökülür gider. Yiğidin sevdiği güzel olursa, ömrü arkasından sökülür.

Adana türkülerinden örnekler vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Sırada Kemal Karasüleymanoğlu'nun Aşık Ferrahi'den derlediği bir türkü var. Bu türküyü Nazmiye Özgül söyleyecek. Vücudum şehrini seyran eylerken, cihanda bulunmaz bir eşin diller. Candan başka yoktur elde sermayem, o da sana kurban olsun, can diller.

Adana türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızda Celal Bakar'dan dinleyeceğiniz bir türkü var sırada. Bu türkünün kaynak kişisi Aziz Şenses, derleyeni ise Ahmet Yamacı. Ben de gittim bir geyiğin avına, geyik çekti beni kendi dağına. Tövbeler tövbesi, geyik avına.

Adana türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Firdevs Ertürk'ten dinleyeceğimiz yöre ekibinden alınan bir türkü var. Bu türküyü Durmuş Yazıcıoğlu repertuara kazandırmış. Şu kışlanın kapısına, mail oldum yapısına, telli kurban bağlayayım, asker yarim kapısına.

Türkülerin Dilinden programımızda sırada İmran Koç'tan dinleyeceğimiz bir türkü var. Bu türküyü Nurettin Dadaloğlu Aşık Ferrahi'den derlemiş. Ah neyleyim gönül senin elinden, her zaman ağlarım gülemem gayrı. Ben bıktım usandım elin dilinden, terk ettim sırayı.

Adana türkülerinden örnekler sunduğumuz türkülerin dilinden programımız Adana Saim Belli'den bir türkü ile devam edecek. Muzaffer Sarı Sözen'in Fethi Güyer'den derlediği bu türküyü Hediye Hüseyin'den dinliyoruz. Güver bostanım güver, su gelir bende döver. Ben bu yerde garip miyim, her gelen beni döver.

Adana türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken bir türkü de Semra Bağcı Asan'dan dinleyeceğiz. Bu türküyü Halil Atılgan, Selahattin Sarıkaya'dan derlemiş. Yandı Çukurova yandı, eli bazlı beyler.

Adana türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülerin Derinden programımız Adana Seyhan'dan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Nida Tüfekçi, Aşık Ferrahi'den derlemiş. Ela gözlü nazlı yâri, görem dedim göremedim, boş kalmıştır kavil yeri, varam dedim varamadım.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda Adana türkülerinden örnekler sunduk sizlere. Programımızı Ferman Boranselik'ten dinleyeceğimiz bir türküyle noktalıyoruz. Bu türküyü Halil Atılgan, Selahattin Sarıkaya'dan repertuara kazandırmış. Adana köprü başı, otur saraya karşı, gel beraber gezelim, dosta düşmana karşı. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 13.

0: Şimdi hava durumu.
1: Bugün 18 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 30 derece, Aydın 36, Denizli 35, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 35, Muğla 32, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kayseri'nin doğusuyla Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale ve Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu'nun güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 29, Düzce ve Karabük 31, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Ordu ve Tokat çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 32 derece, Artvin 26, Bayburt 25, Çorum ve Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 27, Samsun 29, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece, Ardahan 25, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan ve Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya ve Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 34 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 34, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, güneyli yönlerden 3 ila 5, güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Şimdi haberler.

0: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün açıklanan yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ettiğini söyleyerek üniversite eğitimine başlayacak gençleri tebrik etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapay zekanın sadece teknolojik bir gelişme olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çeken Kacır, bu teknolojinin ekonomik refah, rekabet gücü ve egemenlik sınırlarının yeni belirleyicilerinden biri olduğunu vurguladı. Bakan Kacır, 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'yla Türkiye'yi yapay zeka alanında yatırımın, yeteneğin ve yenilikçi teknolojilerin merkezi haline getireceklerini belirterek, Türkiye olarak bu dönüşümün seyircisi değil, öncülerinden olacağız açıklamasında bulundu. Galatasaray ile Çorum Futbol Kulübü arasında oynanan maç öncesi 5.715 lira değerindeki biletleri 15.000 liraya sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. İstanbul'daki Ümraniye Kavacık Beykoz raylı sistem hattı, yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca üstlenilecek şehir içi raylı sistemler kapsamına alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre İstanbul'daki Ümraniye Kavacık Beykoz raylı sistem hattının inşası için gerekli iş ve işlemler konusunda bakanlık yetkili olacak. Ardahan'da bir işletmede büyükbaş hayvanda kuduz virüsüne rastlanması üzerine bölgede karantina uygulaması başlatıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ülke genelindeki eğitim müdürleri başkanlarının 39. toplantısında yaptığı konuşmada savaşın ardından yürütülen diplomatik sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tahran'la karşı taraf arasında varılan mutabakatın İran'ın çıkarları doğrultusunda olması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin 2 haftadan kısa bir süre sonra mutabakatı ihlal etmeye başladığını ifade eden Arakçı, İsrail bu mutabakatın uygulanmasının önünde en büyük muhalif ve engeldir dedi. Ve spor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon ekibini konuk edecek. Çobani Stadında oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun 11 ila 17. kilometrelerinde Ankara istikametinde yol üst yapısında meydana gelen bozulmalar nedeniyle söz konusu kesimin Ankara istikametindeki yaklaşık 5000 metrelik kısım üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı arasında bulunan Hastal Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılarak gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 10 ila 11. kilometrelerinde Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Niksar yolunun 24 ila 34. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş Niksar istikametinde iki yönlü olarak sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışla en yüksek 22 derece. Atina parçalı bulutlu 34, Belgrad parçalı bulutlu 27, Berlin sağanak yağışlı 21, Helsinki sağanak yağışlı 15, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Kopenhag çok bulutlu 19, Londra sağanak yağışlı 27, Madrid az bulutlu ve açık 40, Moskova sağanak yağışlı 24, Paris parçalı bulutlu 30, Priştine az bulutlu 28, Roma sağanak yağışlı 32, Saraybosna sağanak yağışlı 20, Sofya sağanak yağışlı 29, Tiran sağanak yağışlı 32, Varşova çok bulutlu 28, Viyana sağanak yağışlı 25, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu en yüksek 33 derece. Aşgabat az bulutlu ve açık 37, Astana sağanak yağışlı 21, Bağdat az bulutlu ve açık 45, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Bişkek parçalı bulutlu 32, Duşanbe az bulutlu ve açık 39, Kabil az bulutlu ve açık 36, Kerkük az bulutlu ve açık 40, Kuveyt az bulutlu ve açık 49, Medine az bulutlu ve açık 41, Mekke az bulutlu ve açık 45, Riyad az bulutlu ve açık 45, Şam az bulutlu ve açık 36, Tahran ve Taşkent az bulutlu ve açık 39, Tiflis kuvvetli sağanak yağışlı 30, Tokyo parçalı bulutlu 31 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 38 derece. Kahire az bulutlu ve açık 36, Melbourne parçalı bulutlu 19, Montreal parçalı bulutlu 25, New York parçalı bulutlu 32, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Washington parçalı bulutlu 31 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga az bulutlu en yüksek 33 derece. Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Gümülcine sağanak yağışlı 27, Kırcaali sağanak yağışlı 32, Köln sağanak yağışlı 22, Komrat az bulutlu 32, Köstence sağanak yağışlı 27, Münih sağanak yağışlı 20, Podgorica açık 32, Selanik sağanak yağışlı 31, Şumlu sağanak yağışlı 33, Taraklıya az bulutlu 33, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Zenitsa sağanak yağışlı 26, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Girne az bulutlu 29, Lefkoşa az bulutlu 31, Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 34 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en yüksek

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Ahmeniş ve Yunan savaşlarını anlatmaya çalışacağız sizlere.

Yunan-Pers savaşları Ahamenes İmparatorluğu'yla Yunan-Kent devletleri arasında M.Ö. 499 ile M.Ö. 449 arasında gerçekleşen bir dizi muharebedir. Politik olarak bölünmüş antik Yunanistan'la dönemin en güçlü imparatorluğu olan Pers İmparatorluğu arasındaki çatışmalar, esasen Büyük Kiros'un M.Ö. 547 yılında İonya'yı istila etmesiyle başlar. Gerçekte Grek dünyası açısından Pers İmparatorluğu'yla aradaki düşmanlık, İmparatorluğun Büyük İskender'in seferi sonunda dağılmasına kadar 200 yıldan fazla bir süre devam eder. Bu düşmanlık, Pers ordularının Yunanistan'a karşı M.Ö. 490'da ve M.Ö. 480 ile 479 yıllarındaki iki saldırısıyla sıcak çatışmaya dönüşür. Grek bakış açısından tüm bu çekişmeler Med olayı olarak tanımlanır. Yunanlılar oldukça iyi tanıdıkları ve bir Pers hanedanı tarafından yönetildiğini bildikleri Pers İmparatorluğunu ilk tanıdıkları adla Medler olarak tanımlarlar. Aristagoras Pers desteğiyle Milete tiranı olduktan sonra M.Ö. 499'da yine Pers desteğini alarak Nakşa Adası'na karşı bir istila hareketine girer. Ancak Aristagoras'ın bu seferi bir hezimetle sonuçlanır ve Pers Sarayı tarafından azledilmekle karşı karşıya kalır. Bunun üzerine Pers Sarayı karşısında kendi durumunu tehlikede görerek Anadolu'da Pers karşıtı bir başkaldırıyı desteklemeye yönelir. Bu durum İyon ayaklanmasını başlatır. Ayaklanma M.Ö. 493 yılına kadar Ön Asya'ya kademeli olarak yayılır. Atina ve Eretra'nın askeri desteğini sağlayan Aristagoras, bu destek kuvvetlerinin yardımıyla M.Ö. 498 yılında Pers bölgesel başkenti durumundaki Sard'ı ele geçirip yakar. Pers Kralı 1. Darius, Atina ve Eritra'dan bu isyana destek oldukları için intikam yemini eder. İsyan M.Ö. 497-495 yılları boyunca her iki taraf içinde bir açmaz halinde devam eder. Pers kuvvetleri M.Ö. 494 yılında yeniden toparlanıp isyanın Milet'teki merkez üssüne hücum başlatır. Lade Deniz Muharebesi'nde İyon donanması kesin bir yenilgiye uğrar. Ardından Milet kuşatılır, ele geçirilir ve halkı sürgün edilir. Bu yenilgi İyon isyanının çözülmesine yol açar ve son direnme güçleri de bir sonraki yıl ezilir. Yeni ayaklanmalardan ve Yunanistan'ın yeniden bu ayaklanmaları desteklemesinden kaçınmayı amaçlayan 1. Darius, Yunanistan'a istila etmek ve Atina ile Eritra'yı Sard yıkımından dolayı cezalandırmak için bir sefere karar verir. Yunanistan'a yönelen ilk Pers istilası M.Ö. 492 yılında başlar. Pers orduları komutanı General Marsonios, Trakya'yı ve Makedonya'da bir kısım bölgeyi ele geçirdikten sonra bir dizi terslik nedeniyle seferine planlanandan önce son vermek zorunda kalır. Karşılaşılan ilk terslik donanmasının Aynoroz Dağı kıyılarında bir fırtınaya yakalanmasıdır. General Trakya'da bir savaşı yönetirken meydana gelen bu yıkımda Herodot'a göre Pers donanması 300 gemi ve 20 bin adam kaybeder. General Marsonios'un donanmasız kalması kuvvetlerini Anadolu'ya çekmek zorunda bırakır. Generalin Trakya'da yaralanması üzerine görevden alınır ve ordunun komutası Artapernes'e, donanma ise Datis'e verilir. İki yıl sonra M.Ö. 490'da toplanan güçlü bir ordu ve donanma Ege Denizi üzerinden seferi yeniden başlatır. Bu Pers seferinde önce Nakşa kuşatılır, yakılıp yıkıldıktan sonra Kiklat adalarının diğer kent devletleri Pers hakimiyeti altına alınır. Daha sonra batıya yönelen donanma Eritra'yı düşürür. Yunanistan anakarasında karaya çıkan Pers ordusu Maraton Muharebesi'nde Atina kuvvetleri tarafından kesin bir yenilgiye uğrar. Bu yenilgi seferi başarısızlığa uğratır.
Yenilgiden sonra 1. Darius, Yunanistan'ın istilası için yeni bir plan hazırlıklarına girer. Fakat M.Ö. 486 yılında ölmesi üzerine bu istila oğlu ve ardılı 1. Serhas'a, diğer adıyla Kiserksis'e kalır. 1. Serhas antik en büyük orduyla Sart'tan hareket eder. Askerlerini ve malzemeyi Çanakkale Boğazı'ndan karşıya geçirmek için Abidos'tan Sestos'a uzanan iki yüzer köprü kurdurur. Bu kesimde Çanakkale Boğazı yaklaşık olarak 1,5 kilometredir. Ancak ordu henüz karşıya geçmeden çıkan bir fırtınayla köprüler tahrip olur. Galeyana gelen Serhas, köprülerin inşasından sorumlu adamlarının kellelerini vurdurur. İkinci köprü dönemin savaş gemileri olan Pentekontera ve Triremelerle oluşturulur. Atina ve Sparta'nın başı çektiği Grek ittifakına karşı Termopile muharebesini kazanan Pers ordusu ilerleyerek Yunan ana karasının büyük bir bölümünü istila eder. Bu sırada Grek ittifakı donanması Pers donanmasıyla giriştiği Artemisyan deniz muharebesi ardından geri çekilir. Ancak Grek donanmasını bütünüyle imha etmeye yönelen Pers donanması

ters askeri yönetiminin düzenini bozar. Bundan yararlanan Rek İttifakı donanması M.Ö. 27 Ağustos 479'da Mikalli Muharebesi'nde ters donanmasından geriye kalanları da imha eder. Daha sonra yine aynı yıl içinde Sestos kuşatılır ve buradaki Pers garnizonu imha edilir. Bir yıl sonra Bizantiyon'daki Pers garnizonu da aynı akıbete uğrar. Böylece Pers ordusu bütünüyle püskürtülüp Ege Denizi'ndeki ve Yunanistan'daki Pers tehdidi ortadan kaldırılır. Spartalı General Pasonias'ın Bizantiyon'u kuşatması sırasındaki uygulamaları Yunanistan'da Sparta açısından olumsuz sonuçlar doğurur. Pasonias'ın bazı Pers savaş esirlerini serbest bırakması tepki çeker. General bu askerlerin kaçtığını iddia ettiyse de daha sonra 1. Darius'a bir mektup göndererek Yunanistan'ın işgalinde yardımcı olmayı önerir. Bunun karşılığında kızıyla evlenmek ister. Bu gelişmeler Sparta'nın müttefiki olan kent devletlerinin Atina safına geçmelerine neden olur. Atina önderliğinde gelişen bu ittifak daha sonra Attik Delos Birliği olarak bilinir. Attik Delos Birliği izleyen 30 yıl boyunca Pers gücüne karşı Avrupa topraklarındaki kalan Pers kuvvetlerinin de püskürtülmesiyle başlayan seferlere devam eder. M.Ö. 466 yılında kazanılan Evrime Don Muharebesiyle Attik Delos Birliği hem bir zafer daha kazanır hem de İonya kent devletleri üzerindeki Pers hakimiyeti sona erdirilir. Ancak birliğin de karıştığı M.Ö. 460-454 yılları arasındaki Mısır isyanı çok ağır bir yenilgi olur ve Pers hakimiyetine karşı sürdürülen askeri harekatların durdurulmasına yol açar. Kıbrıs'a M.Ö. 451 yılında gönderilen bir filonun küçük bir kısmı adaya ulaşabilir. Filonun geri çekilmesiyle Grek-Pers savaşları sona erer. Atina ile Pers sarayı arasında bir barış antlaşması imzalanır. Bazı tarihi kaynaklarda iki güç arasındaki düşmanlığın sonunu ifade ettiği kabul edilen bu barış, Kallias Barışı olarak bilinir. Barış, tüm Ege kıyılarındaki kent devletleri üzerinde kurulmuş olan satraplıklara son verdiği gibi Ege'yi Pers gemilerine kapatır. Diğer yandan Atina'da Mısır, Kıbrıs ve Libya'daki Pers etki alanlarını kabul eder. Klasik dönemde çok sayıda Grek yurttaşının Miken uygarlığının çöküşünü izleyen Akdeniz Karanlık Çağı başlarında Yunanistan'dan kaçarak Ön Asya'ya göç ettiği ve oraya yerleştiği kabul edilir. Günümüz tarihçileri böylesi bir göçün gerçekleştiğini kabul eder. Milattan önce 2. bin yılın sonlarında başladığı kabul edilen bu göç dalgası, daha sonraki yüzyıllarda Anadolu'nun Ege ve Karadeniz kıyılarında pek çok koloninin kurulmasına yol açar. Bu yerleşimciler 3 kabile grubudur. Aioller, Dorlar ve İyonlar. İyonlar Lidya ve Karya sahil kesimi civarına yerleşerek bölgede 12 İyonya kent devleti kurar. Bu kentler Karya'da Milet, Mius, Priene, Lidya'da Efes, Kolofon, Lebedos, Teos, Klazomenya, Pokia ve Eritrai ile Ege adalarındaki kent devletleri olan Sisam'la Sakız adalarıdır. Örneğin Teos, günümüzde Seferihisar, Boeotia'dan gelen yerleşimciler tarafından kurulur. İyon kentleri bağımsız kent devletleri olmalarına karşın, ortak kültürel miraslarının bir uzantısı olarak sembolik bir ortak tapınak ve dini toplanma mekanları vardır. Paninion. Paninion hakkında M.Ö. 6. yüzyıl öncesine ait çok az bulgu vardır. Muhtemelen daha sonraki tarihlerde geliştirilmiştir. Bu sayede diğer kent devletlerini, hatta diğer İyon kabilelerini dahil etmedikleri bir kültürel birlik oluşur. İyon kentleri Lidyalıların Batı Anadolu'yu istila ettiği tarihlere kadar bağımsız birer kent devleti olarak varlıklarını sürdürürler. Lidya Kralı 2. Alyattes, M.Ö. 5. yüzyıl sonlarında Milet'e karşı babasından miras kalan savaşı sürdürür ve bu 12 yıl süren savaşın sonucunda Milet ile Lidya arasında bir ittifak antlaşması yapılır. Bu antlaşmaya göre Milet iç işlerinde özel

0: gizliliğini korur ama dış ilişkilerini Lydia takip eder. Ayrıca bu tarihlerde Lydia, Med İmparatorluğu'yla savaş halindedir ve Milet, Lydia ordusunu desteklemek üzere bir askeri birlik gönderir. Savaşın sonunda Lydia ile Med İmparatorluğu arasında bir barış sağlanır. Ana hattıyla Kızılırmak, iki hükümdarlık arasında sınır kabul edilir. İkinci Alyattes'in oğlu ünlü kral Croesus, M.Ö. 560'ta tahta geçer. Kısa hükümdarlık süresinde Ön Asya'daki diğer Grek kent devletlerini de hakimiyeti altına alır. Bundan kısa süre sonra bir Pers prensi olan Büyük Kiroz, M.Ö. 553 yılında Med kralı Astyages'e karşı bir isyan başlatır. Kiroz, Astyages'in torunlarından biridir ve Med aristokrasisinden bazı unsurlarca desteklenir. Kiros'un isyanının devamında M.Ö. 550 yılında kazandığı zafer, Med İmparatorluğu topraklarında bir süreç içinde Ahamenes İmparatorluğunu kurmasının yolunu açar. Diğer yanda doğudaki bir imparatorluğun içine düştüğü kargaşayı izlemekte olan Lydia kralı Croesus, bu durumun kendi kralını genişletmek için bir fırsat sağladığını görür. Ancak harekete geçmeden önce bunun olumsuz sonuçlar doğurup doğurmayacağı konusunda Delfi Tapınağı'nın kehanetine başvurur. Kahinler farklı anlamlara çekilebilecek bir karşılık verir. Tarihte ünlü olan bu karşılık, Croesus Kızılırmak'a geçerse büyük bir imparatorluk yıkılacak şeklindedir. Aslında iki imparatorluktan biri yıkılacaktır. Kahinler her kehanette ya da her ileriyi görme iddiasında olduğu gibi her durumda haklı çıkmayı garantileyecek bir şey söylemişlerdi. Croesus, kahinlerin vermiş oldukları cesarette saldırıya geçer ve imparatorluğu yıkıma uğrar. Lydia ile savaş hali sürerken Kiros, İyon devletlerine ulaklar göndererek Lydia hakimiyetine karşı ayaklanmalarını ister. Ancak İyon kentleri bunu reddeder. Kiros, Lydia'nın istilasını tamamladıktan sonra İyon kent devletleri Lydia ile olan bağımlılık ilişkilerinin aynı şekilde Pers İmparatorluğunca da tanınmasını ister. Fakat Kiros, İyon kentlerinin ayaklanarak kendisini desteklemeleri için bu isteği kabul etmeyeceğini bildirir. Bu geri çevirme açık bir savaş habercisidir. İyon kentleri bu durumda kentlerini savunma hazırlıklarına girişir ve bu çerçevede Panenion'da toplantı düzenlerler. Kiros'a bir Med generali olan Mazares'i Anadolu'ya gönderir. Mazares, Pirene'yi ele geçirip tüm Menderes Ovası'nı ezip geçer, Magnezya'yı yağmalar. Ancak bu sırada hastalanıp ölür. Yerine bir Med generali olan Harpagos gönderilir. Harpagos, birçoğunun duvarları önüne toprak yığarak çok sayıda kenti ele geçirir. General Harpagos'un ilk saldırısı Pokya, günümüzde Foça üzerine olur. Ardından Teos'a günümüzde Seferihisar üzerine ilerleyen Pers kuvvetleri tarafından Ön Asya'daki Milet dışındaki diğer kentlerde istila edilir. Milet daha önce Kiros'la anlaşır ve bu anlaşmaya bağlı kalır. Adalardaki kent devletleri de Batı Anadolu'da olanları haber alarak çatışmaya girmeden Pers hakimiyetine boyun eğer. İstilanın izleyen yıllarında İyon pasif direnişi, bu başlangıçtaki yılgınlığı geride bırakarak inatçı bir pasif karşı koyma gösterir. İkinci Kiros, imparatorluğun diğer bölgelerinde Musevi din adamları gibi seçkin grupları hakimiyetini güçlendirmek amacıyla destekler ve kollar. Söz konusu dönemde Anadolu'daki Grek kent devletlerinde benzer bir seçkin zümre yoktur. Her ne kadar aristokrat bir toprak sahipliği varsa da bu sınıf kendi içinde birlik halinde değil, hatta kaçınılmaz olarak birbirine rakip durumdadır. Bu yüzden Persler, İyon kent devletlerinde Pers yanlısı bir kralın yönetime gelmesini, kendilerini İyonya'nın iç çatışmalarına sürüklese de desteklemek durumunda kalır. Bu krallar yerel halk arasında hep tiran olarak adlandırılır. Pers İmparatorluğu yönünden ortaya çıkabilecek bir risk, bazı tiranların kendi yönetimlerini olabildiğince bağımsız kılma girişimleri olabilecekti ve bunların bir şekilde değiştirilmesi zorunluydu. Tiranlar da ayrıca zorlu bir işin üstesinden gelmeliydiler. Vatandaşlarının Pers düşmanlığını yumuşatmalı, mümkünse gidermeliydiler. Geçmişte de Greek Kent devletleri zaman zaman tiranlar tarafından yönetilmişti, ancak bu yönetimler sonuçta çökmüştü. Söz konusu tiranların güce ve liderlik yeteneğine gereksinimleri vardı ve zaten bu nitelikleri taşıyorlardı. Oysa Pers Sarayı tarafından atanan krallarda her zaman bu yeteneklerin olması beklenemez. Pers askeri kuvvetlerinin desteğini sağlayan kralların halk desteğine ihtiyaçları yoktur. Bu nedenle diledikleri gibi hükümdarlık ederler. Dolayısıyla Greek-Pers savaşlarının hemen öncesinde İyon nüfusu zaten yönetimden hoşnutsuzdur. Bu durumda muhtemel bir ayaklanmanın subjektif koşulları hazırdır. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda, bu hafta Ahameniş ve Yunan savaşlarını anlatmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.
1: İnsanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Şimdi hava durumu.
1: Bugün 18 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 30 derece, Aydın 36, Denizli 35, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 35, Muğla 32, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kayseri'nin doğusuyla Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale ve Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu'nun güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 29, Düzce ve Karabük 31, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Ordu ve Tokat çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 32 derece. Artvin 26, Bayburt 25, Çorum ve Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 27, Samsun 29, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece. Ardahan 25, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan ve Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya ve Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 34 derece. Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 34, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı yer yer çok.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün açıklanan yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak üniversite eğitimine başlayacak gençleri tebrik etti. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre %37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar liraya ulaştı. İstanbul'daki Ümraniye Kavacık Beykoz raylı sistem hattı, Yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca üstlenilecek şehir içi raylı sistemler kapsamına alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre İstanbul'daki Ümraniye Kavacık Beykoz raylı sistem hattının inşası için gerekli iş ve işlemler konusunda bakanlık yetkili olacak. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde yer alan Kusra beldesindeki Filistinlilere ait 3 evi 10 gündür kuşatmaya devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon ekibini konuk edecek. Giovanni Stadında oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 24 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Nikser istikametinde iki önlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

kuraklık, tabiatın gizli tehlikesi, atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Trabzon'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Ağustos Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ordu ve Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da deniz suyu sıcaklık değeri 30 derece. Mersin Yenişehir ve Antalya Finike'de 30, Muğla Fethiye'de 29, Mersin Anamur ve Antalya Kaş'ta 28, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri ve Artvin Hopa'da 27 derece. Giresun'da deniz suyu sıcaklık değeri 26 derece. Muğla Datça, Rize Merkez, Van Gevaş Akdamar Feneri, Ordu Altın Ordu ve Muğla Bodrum'da 26, Sinop, İzmir Dikili, Balıkesir Ayvalık, Samsun Atakum Bölge, Aydın Kuşadası, Van Tuşba Liman ve Çanakkale'de 25 derece. Trabzon Ortahisar Havalimanı, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Tekirdağ Süleyman Paşa, Bitlis Tatvan Liman ve Bitlis Adil Cevaz Liman'da 24, Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri, İstanbul Tuzla İTÜ Güney Mendirek Feneri'nde 22, Düzce Akçakoca'da 21, İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri'nde 20, Bartın Güney Mendirek Feneri ve Çanakkale Ayvacık Gülpınar Ana Mendirek Feneri'nde 19, Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 15, Kastamonu İnebolu'da 13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım.

ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: Şimdi hava durumu.
1: Bugün 18 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 30 derece, Aydın 36, Denizli 35, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 35, Muğla 32, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kayseri'nin doğusuyla Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale ve Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu'nun güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece, Bolu 29, Düzce ve Karabük 31, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Ordu ve Tokat çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 32 derece, Artvin 26, Bayburt 25, Çorum ve Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 27, Samsun 29, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece, Ardahan 25, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan ve Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya ve Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 34 derece, Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 34, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve güneydoğudan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar güney ve güneydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, zamanla doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün açıklanan yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak üniversite eğitimine başlayacak gençleri tebrik etti. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre %37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar liraya ulaştı. İstanbul'daki Ümraniye Kavacık Beykoz raylı sistem hattı, Yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca üstlenilecek şehir içi raylı sistemler kapsamına alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre İstanbul'daki Ümraniye Kavacık Beykoz raylı sistem hattının inşası için gerekli iş ve işlemler konusunda bakanlık yetkili olacak. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde yer alan Kusra beldesindeki Filistinlilere ait 3 evi 10 gündür kuşatmaya devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon ekibini konuk edecek. Giovanni Stadında oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 24 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Nikser istikametinde iki önlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayat.

0: kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla, belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dost eliyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
1: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, yaşam için bilimin dost eli.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 14-22 derece, Atina parçalı bulutlu 25-34, Belgrad parçalı bulutlu 20-27, Berlin sağanak yağışlı 12-21, Helsinki sağanak yağışlı 8-15, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 20-32, Londra sağanak yağışlı 17-27, Madrid az bulutlu ve açık 21-40, Moskova sağanak yağışlı 15-24, Paris parçalı bulutlu 17-30, Priştine az bulutlu 18-28, Roma sağanak yağışlı 24-32, Saraybosna sağanak yağışlı 15-20, Tiran sağanak yağışlı 22-32, Varşova çok bulutlu 17-28, Viyana sağanak yağışlı 16-25, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25 derece, Amman parçalı bulutlu 19-33, Aşgabat az bulutlu ve açık 24-37, Bağdat az bulutlu ve açık 34-45, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 23-32, Bişkek parçalı bulutlu 18-39, Duşanbe az bulutlu ve açık 26-39, Kabil az bulutlu ve açık 18-36, Kerkük az bulutlu ve açık 29-40, Kuveyt az bulutlu ve açık 38-49, Mekke az bulutlu ve açık 26-45, Medine az bulutlu ve açık 29-41, Şam az bulutlu ve açık 17-36, Tahran az bulutlu ve açık 30-26, Taşkent az bulutlu ve açık 25-39, Tiflis kuvvetli sağanak yağışlı 18-30, Tokyo parçalı bulutlu 25-31 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 25-38, Kahire az bulutlu ve açık 23-36, Melbourne parçalı bulutlu 12-19, Montreal parçalı bulutlu 20-25, New York parçalı bulutlu 23-32, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 11-17, Washington parçalı bulutlu 25-31 derece, Çadırlıngaz gaz bulutlu 18-33, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14-26, Kırcaali sağanak yağışlı 17-32, Köln sağanak yağışlı 15-22, Komrat az bulutlu 17-22, Köstence sağanak yağışlı 18-27, Münih sağanak yağışlı 14-20, Podgorica açık 22-32, Selanik sağanak yağışlı 20-31, Şumlu sağanak yağışlı 14-33, Taraklıya az bulutlu 18-33, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 18-33, Zenitsa sağanak yağışlı 18-26, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 21-33, Girne az bulutlu 25-29, Lefkoşa az bulutlu 20-31, Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 18-34 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen son 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Gümüşhane Kelkit Gültepe köyünde metrekareye düşen toplam yağış miktarı 45 kilogram. Çankırı Kurşunlu'da 36, Bayburt Kemertaş'ta 35, Antalya Gündoğmuş Orman Deposu ve Erzincan Refahiye'de 28 kilogram. Niğde ve Adana Sarıçam Yağlar Göletinde 25, Kayseri Sarız, Rize Çayeli TH ve Denizli Tavas Kayak Merkezi'nde 23 kilogram. Sivas Gölova'da metrekareye düşen toplam yağış miktarı 22 kilogram. Burdur Bucak Karacaören'de 21, Artvin Mersivan Kayak Merkezi ve Malatya Tulga Havalimanı'nda 19, Yozgat Çekerek Beyyurdu Köyü ve Kahramanmaraş Andır'ın Yeşilova Köyü'nde 18 kilogram. Giresun Alucra ve Çorum Boğazkale'de 17, Trabzon Şalpazarı'nda 16, Konya Meram Kent Ormanı ve Kastamonu Başören Köyü'nde 15 kilogram. Tokat Sulu Saray'da ve Aksaray Güzel Yurt'ta 14, Osmaniye Kadirli Karatepe Köyü ve Eskişehir Mihalıççık'ta 10 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Bugün 18 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 30 derece, Aydın 36, Denizli 35, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 35, Muğla 32, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kayseri'nin doğusuyla Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale ve Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu'nun güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 29, Düzce ve Karabük 31, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Ordu ve Tokat çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 32 derece. Artvin 26, Bayburt 25, Çorum ve Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 27, Samsun 29, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece. Ardahan 25, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan ve Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya ve Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 34 derece. Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 34, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştireceğini bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen şeker soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkette arama ve el koyma işlemi yapılırken kota ve satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlenen 47 şüphelinin ifadeye çağrıldığı bildirildi. Türkiye genelinde Temmuz ayı ortalama sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkarak 25,3 derece olarak kaydedildi. Bu değerle 2026 yılı Temmuz ayı son 56 yılın en sıcak 19. Temmuz ayı olarak kayıtlara geçerken ayın en yüksek sıcaklığı 46,8 derece ile Cizre'de, en düşük sıcaklığı ise 4,6 derece ile Kangal'da ölçüldü. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Babar Baloç, ateşkese rağmen İsrail'in hafta sonu Lübnan'ın güneyine düzenlediği yeni hava saldırılarının yüzlerce ailenin güvenlik arayışıyla kuzeye doğru kaçmasıyla yeni bir yerinden edilme dalgasını tetiklediğini belirtti. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde yer alan Kusra beldesindeki Filistinlilere ait 3 evi 10 gündür kuşatmaya devam ediyor. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon ekibini konuk edecek. Çobani Stadında oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sivan Jablonski yönetecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 24 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Nikser istikametinde iki önlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayat.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteorolojinin Sesinde 18 Ağustos Salı günü paylaşıyoruz. Atmosferden Haber Ver programı başladı kıymetli dinleyicilerimiz. Bu iki saat diliminde 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanlarını bağlayacak ve son dakika gelişmeleri alacağız. Bunun yanı sıra geçmişe şöyle kısa bir yolculuk yapacağız. Tarihte bugün köşemizi sizlerle paylaşacağız. Yazılı basında yer alan ulusal ve yerel gazetelerde yer bulan meteorolojik hadiseleri de sizlerle paylaşacağız. TRT Haber'in nabzını tutacağız son dakika gelişmelerde. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte güzel bir akşam diliyoruz. Şimdi şöyle geçmişe kısa bir yolculuk yapalım ve tarihte bugün neler yaşanmış sizlerle paylaşalım. 1227 yılında Moğol İmparatoru Cengiz Han attan düşerek vefat etmiş. 1909 yılının 18 Ağustos'una baktığımızda İngiltere'de seçme ve seçilme hakkı isteyen kadınlar başbakanın trenini taşlamış. 1932 yılında Keriman Halis dünya güzeli seçilmiş. 1934'te 2. Dil Kurultayı başlamış. 1949'da Erzurum, Erzincan ve Bingöl'de deprem yaşanmış ve bu depremde 315 kişi ölmüş. 1952'de İzmir, NATO'nun Güneydoğu Karargah Merkezi olmuş. 1964'te Tokyo Olimpiyatlarında güreşçiler 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmış. 1995'te Bosna için insanlık girişimi adı altında toplanan Türk aydınları Bosna'ya gitmiş. 1998 yılında Rusya'daki ekonomik kriz dünyayı sarsmış. Son yılımız 2000'in 18 Ağustos'unda tiyatro sanatçısı Selim Naşit vefat etmiş. Kısaca tarihte bugün köşemizi sizlerle paylaştık. Programın ilk şarkısıyla birlikteliğimizi sürdürelim. Sonrasında ilk bağlantımızla Elazığ'a gideceğiz. Anatolia Rock grubu söylüyor, aramızda uçurumlar.

0: Evet, güzel bir şarkıyla başladık. Bir Suat Sayın şarkısıydı aramızda uçurumlar. İlk bağlantımızı Elazığ demiştik ama Elazığ bağlantımızı ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Şimdi Van'a gideceğiz. 14. Bölge Müdürlüğümüzden Gamze Deniz telefonatımızda. Gamze Hanım, hoş geldiniz. Gamze Hanım.
1: Sesinizi tam duyamadım da kusura bakmayın.
0: Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Muş, Metin, Sakarya ve Van için sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman sert rüzgar şeklinde Van Gölü'nde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. İl merkezlerinde bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Muş 16, Hakkari 17, Van 14 ve Bitlis 13 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Evet, Van bağlantımızı sizlerle buluşturduk kıymetli dinleyicilerimiz. Güzel bir şarkıyla devam edelim. Bu kez kimi dinleyeceğiz? Mahmut Çınar'ı dinleyelim sevgili Yeter. Dünya gözüyle sonrasında Elazığ bağlantısıyla devam edeceğiz.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda Atmosfer'den haber var. Tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Elazığ bağlantımızla devam edeceğiz. Telefon altımızda Ayhan Çoban var. Ayhan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Buyurun.
0: Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ 18-34, Malatya 19-34, Tunceli 18-34, Bingöl 17-34, Adıyaman 22-36 derece olması beklenmektedir. Şimdilik aktarar uzaklarımız bu yöndedir. Size ve ekibinize iyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
0: Evet, Elazığ bağlantımızı da sizlerle buluşturduk kıymetli dinleyicilerimiz. Elazığ ve Van'dı ilk iki bağlantımızı sizlerle buluşturduk. Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri bu saatimizin bağlantıları. İkinci saatimizde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarını sizlerle buluşturacağız. Yazılı basında yer alan özellikle ulusal ve yerel gazetelerimize şöyle bakalım. Atmosferden Haber Ver programında önemli hadise var. Adana'nın Toros Yerel Gazetesi'nde yağmur sonrası sıcaklıklar yeniden yükseliyor. Adana'da yağışlı havanın ardından sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre kentte 17-21 Ağustos tarihleri arasında sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Adana'da son günlerde etkili olan yağışlar hava sıcaklıklarının yeniden yükselişe geçeceğini söylüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminlerine baktığımızda kentte hafta boyunca parçalı bulutlu ve sıcak bir hava etkili oluyor. Evet, dün itibariyle Adana'da hava parçalı bulutluydu ve en düşük sıcaklık 24, en yüksek sıcaklıksa 33 dereceydi. Nem oranı %41 ila 89 arasında değişmişti. Rüzgar ise saatte 18 kilometreye kadar ulaşmıştı. Bugüne baktığımızda sıcaklık biraz daha yükselerek 34 dereceye ulaşıyor. Günün en düşük sıcaklığı 22 derece olarak ölçülmüş. Nem oranı %41 ila 88 arasında seyrediyor. Çarşamba günü sıcak hava etkisini fazla hissettirecek. Kentte en düşük sıcaklık 23, en yüksek sıcaklıksa 35 derece olacak. Nem oranı %44 ila 90 arasında değişiyor. Haftanın en yüksek sıcaklığı Perşembe ve Cuma günü olması bekleniyor. 20 Ağustos Perşembe günü en düşük sıcaklık 25, en yüksek sıcaklık 37 derece olarak ölçülmüş. Nem oranı %43 ila 88 arasında seyrediyor. Cuma günü ise sıcaklık 37 dereceye kadar çıkıyor. Günün en düşük sıcaklığı 24 derece, nem oranı %37 ila 96 arasında tahmin ediliyor. Evet, Adana'yı detaylı bir şekilde sizlerle paylaştık. Birazdan Samsun'a gideceğiz. Öncesinde yine güzel bir şarkıyla birlikteliğimizi sürdürüyoruz.

0: Evet, şimdi İstanbul Bölge Müdürlüğümüze gidelim. Telefon hattımızda Ahmet Işık var. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Ahmet Bey.
1: Alo.
0: Hoş geldiniz. Ahmet Bey.
2: Yok.
0: Evet, birazdan İstanbul'a tekrar bağlanacağız. Sura İskenderli Derinlere iniyorum şarkısıyla sizlerle. Evet, birazdan İstanbul'a tekrar bağlanacağız. Sura İskenderli Derinlere iniyorum şarkısıyla sizlerle.

Sümra İskenderli Derinlere İniyorum şarkısıyla sizlerleydi. Evet, şimdi İstanbul'dayız. Ahmet Işık telefon hattımızda. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Ahmet Bey? Ahmet Bey? Ahmet Bey, duyabiliyor musunuz? Ahmet Bey? Alo? Ahmet Bey? Evet, İstanbul bağlantımızı ilerleyen dakikalarda paylaşacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Adıyaman'ın Güne Bakış yerel gazetesine baktığımızda Adıyaman merkez bağlı Çamlıurdu köyünün kuzey kısmında yer alan mezraların olduğu bölgelerde aniden başlayan rüzgar beraberinde yağmuru getirdi. Adıyaman merkez bağlı Çamlıurdu köyünün kuzey kısmında yer alan mezraların olduğu bölgelerde aniden rüzgar çıktı. Çıkan şiddetli rüzgar beraberinde yağmur yağışını da getirdi.

Bizi. Ağustos ayının ortasında yaşanan yağmur yağışı herkesi hazırlıksız yakalarken aynı zamanda şaşırttı. Bölgede aralıklarla yağmur yağışının devam ettiği öğrenildi kıymetli dinleyicilerimiz. Bu ile devam edelim. Orta Kahve şarkısı sizlerle.

0: Evet, Türkiye'nin en önemli yayınlarından Meteorolojinin Sesinde atmosferden haber var tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Eskişehir'e gideceğiz. Selin Demirel telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: İyiyim, merhabalar.
0: Merhaba. Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu açık geçeceğini tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklıklarımız mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredecektir. Rüzgarlarımız ise kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesini beklemekteyiz. Bölgemiz dibimize bağlı il merkezlerine beklenen bu gecenin en düşük ve yarın en yüksek sıcaklıkları Eskişehir 17-33, Kütahya 16-32, Bursa 20-33, Bilecik 18-33 derece olarak beklemekteyiz. Şimdilik aktaracaklarım bu yönde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, Eskişehir bağlantımızı sizlerle buluşturduk. Akdeniz'in yeni yüzyıl gazetesi Yüksek Nem Bunaltı başlığıyla yer alıyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre pazar günü kentte hava sıcaklığı 30 ve 34 derece ölçülürken nem oranının %70'i aşmasıyla hissedilen sıcaklık 42 dereceye ulaştı. Sıcak havadan bunalan kent sakinleri ve tatilciler Konyaaltı sahiline geldi. Vatandaşlar serinlemek için 32,9 derece ölçülen denize girerken bazıları güneşlenmeyi tercih etti. Kumsalda inleyen ve bölgelik alanlarda dinlenenler de sıcak havanın etkili olduğu saatleri sahilde geçirdi. Güneş tabanın hakim olacağı Antalya'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak beklenirken akşam saatinde hava sıcaklığı 29 dereceye kadar

Evet, Anatoly Rock grubundan bir Erkin Koray şarkısı sizlerleydi. Çöpçüleri dinledik. Şimdi İstanbul'a 1. Bölge Müdürlüğümüze bağlanacağız. Telefon hattımızda Ahmet Işık var. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Ahmet Bey? Evet, bizi duyamıyor. 1. Bölge Müdürlüğümüzde sıkıntı var. İlerleyen dakikalarda Konya bağlantımızla devam edeceğiz. İlter söyleyecek bize ne oldu?

0: İnsan söyledi bizim ne oldu dedi. Yavaş yavaş yıl saatimizin de sonuna yaklaşıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi nereye gidiyoruz? Konya'ya gidiyoruz. 8. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden Meryem Bağcı telefon hattımızda. Meryem Hanım hoş geldiniz. Meryem Hanım.
1: Güler Hanım iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Karaman, Midi, Aksaray ve Konya için sizi dinliyoruz.
1: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 19, en yüksek 33, Aksaray'da en düşük 17, en yüksek 32, Karaman'da en düşük 15, en yüksek 31, Niğde'de en düşük 16, en yüksek 31 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmelerimiz bu şekilde. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür
0: ederiz. Evet, Konya bağlantımızı da sizlerle buluşturduk kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi Anatolia Rock'tan dinleyelim. Sen de benim hatalarımdan birisin. Sonrasında Diyarbakır bağlantımızla devam edeceğiz.

Evet, şimdi Kayseri'ye gideceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Telefon hattımızda Mevlüt Erdoğan var. Mevlüt Bey hoş geldiniz. Mevlüt Bey. Evet, 7. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden Mevlüt Bey şu anda telefon hattımızda. Hoş geldiniz. Evet, şu an bir sıkıntı var. Tekrar arayacağız. Melis Fis'le devam edelim. Sonrasında buradayız.

0: Kayseri bağlantımızla devam ediyoruz. Telefon hattımızda Mevlüt Erdoğan var. Mevlüt Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Bölgenize ilişkin neler söyleyeceksiniz? Buyurun.
1: Yapılan son belirlemeye göre bölge genelinde havanın parçalı ve atmosferik geçişi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim modelinin altında seyredeceğini görüyoruz. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli etmesi bekleniyor. Bölgemizdeki il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklar. Kayseri 16-30, Kırşehir 18-32, Nevşehir 14-29, Sivas 13-29 ve son olarak Yozgat 17-28 derecede. Bölgemiz artarken bu günde bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, yayınlar
0: diliyorum. Sağ olun. Evet, Kayseri bağlantımızı da sizlerle buluşturduk. Mevlüt Erdoğan son değerlendirmelerini bizlerle paylaştı. Saat başı raporların öncesinde Işıl Ayman, Kanal 12 Dünya ile sizlerle olacak. Ardından saat başı rapor ve haberleri aktardıktan hemen sonra atmosferden haber var. İkinci saatiyle devam edecek. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte ikinci saatte sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Bugün 18 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 30 derece, Aydın 36, Denizli 35, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 35, Muğla 32, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kayseri'nin doğusuyla Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale ve Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu'nun güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 29, Düzce ve Karabük 31, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Ordu ve Tokat çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 32 derece. Artvin 26, Bayburt 25, Çorum ve Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 27, Samsun 29, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece. Ardahan 25, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan ve Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya ve Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 34 derece. Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 34, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2.

olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, kuzeydoğudan, güneyde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer altı, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştireceğini bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen şeker soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkette arama ve el koyma işlemi yapılırken kota ve satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlenen 47 şüphelinin ifadeye çağrıldığı bildirildi. Türkiye genelinde Temmuz ayı ortalama sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkarak 25,3 derece olarak kaydedildi. Bu değerle 2026 yılı Temmuz ayı son 56 yılın en sıcak 19. Temmuz ayı olarak kayıtlara geçerken ayın en yüksek sıcaklığı 46,8 derece ile Cizre'de, en düşük sıcaklığı ise 4,6 derece ile Kangal'da ölçüldü. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Babar Baloç, ateşkese rağmen İsrail'in hafta sonu Lübnan'ın güneyine düzenlediği yeni hava saldırılarının yüzlerce ailenin güvenlik arayışıyla kuzeye doğru kaçmasıyla yeni bir yerinden edilme dalgasını tetiklediğini belirtti. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde yer alan Kusra beldesindeki Filistinlilere ait 3 evi 10 gündür kuşatmaya devam ediyor. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon ekibini konuk edecek. Çobani Stadında oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sivan Jablonski yönetecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 24 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Nikser istikametinde iki önlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde atmosferden haber var programının ikinci saatine hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Bu saatimiz Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarıyla sürecek. Spikeriniz ben Dilay Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte tüm dinleyicilerimize güzel bir akşam diliyoruz. Evet, 6. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden Hasan Hüseyin Özkan telefon attığımızda. Hasan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dera Hanım, yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana ve Akdeniz için son değerlendirmeleri alalım.
1: Tabii hemen aktaralım. Bölge tahmin ve erken uyarı merkezimizin yapmış olduğu son değerlendirmelere göre bölgelerin parçalı bulutlu, Mersin çevreleriyle Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklarının bölgenin doğusunda 2 ila 4 derece artması beklenirken rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimize beklenen hava durumları gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı ise şu şekilde. Adana parçalı bulutlu, en düşük 25, en yüksek 35. Mersin parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı 26-33. Kahramanmaraş parçalı bulutlu 21-36. Osmaniye parçalı bulutlu 23-34. Gaziantep az bulutlu 21-36. Kilis az bulutlu 21-36. Ve son olarak Hatay parçalı bulutlu, en düşük 24, en yüksek 32 derece. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, yayınlar diliyoruz bizler de.
0: Sağ olun. Evet, Adana bağlantımızı gerçekleştirdik. Şu dakikalarda İstanbul trafik durumunu aktarmak istiyorum. Yoğunluk var. TEM'de Pendik'ten Kurtköy Kavşağı'na kadar 57 dakikalık bir süreç var. TEM'de Hastal'dan Rumeli Hisarı, Fatih Sultan Mehmet gişelerine kadar da 39 dakikalık bir süreç var. TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Levent Feridun'a kadar 29, TEM'de Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar da 26 dakikalık bir süreç var. TEM'de Seyrantepe'den Gazi Osman Paşa'ya kadar 17 dakika, Bağdat Caddesi Minibüs Yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, İdaltepe'den Erenköy'e kadar da 25 dakikalık bir süreç var. Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu, Meclisi Mebusan Caddesi, Kemalaltı Caddesi, Galata Köprüsü, Reşadiye Caddesi, Apasağ'dan Sirkeci'ye kadar da 27 dakikalık bir süreç var. E5'te Perpazan Bağmumcu katılımına kadar 34 dakika, Bağdat Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Söğütlü Çeşme'den Caddebosna'ya kadar 13 dakikalık bir süreç var. Boğaz geçişlerine bakalım, trafiğin en yoğun olduğu köprüler. Evet, şöyle göz attığımda Avrupa'dan Asya'ya güzergahlarda 15'te Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TEM'de Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde kıymetli dinleyicilerimiz trafik durma noktasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk var. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere göz attığımızda E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar, TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar trafik akıcı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde ise trafik durma noktasında. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda olsun. Bu saatimizin ilk şarkısı Anatolia Rock grubundan gelecek. Bir Ajda Pekkan şarkısı. Dert bende, derman sende. Ardından 9. Bölge Müdürlüğümüzle başkente gideceğiz. Bakalım uzmanımız bize neler aktaracak.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda meteorolojinin sesinde atmosferden haber ver tüm hızıyla devam ediyor. Kıymetli dinleyicilerimiz 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze gidiyoruz bu kez. Telefon altımızda Oktay Öztürk var. Oktay Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, sağ olun.
0: Bölgenize ilişkin neler söyleyeceksiniz, buyurun.
1: Bölge genelinin altı bulutlu açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının 1 ile 3 derece civarında artması beklenmekte. Rüzgarın genellikle doğu güneydoğu, yarın batı kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın gününe iyi yüksek hava sıcaklıkları şu şekildedir. Ankara 17 derece 32 derece, Çankırı 17-35, Kırıkkale 18-32, Bolu 16-29, Zonguldak 19-28, Düzce 17-32, Bartın 16-33 ve Karabük 15 derece 33 derece, değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun efendim. Biz de iyi yayınlar dileriz.
0: Sağ olun. Birazdan Antalya bağlantımızda devam edeceğiz. Sırada Eylem var. Koca Bebek şarkısıyla radyonuzda.

0: Saatimiz 17.25'i gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Eylem Koca Bebek şarkısıyla radyonuzdaydı. Şimdi 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne gideceğiz. Telefon altımızda Ataberk Sak var. Ataberk Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba. Isparta, Muğla, Burdur, Antalya ve Akdeniz için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Hemen aktaralım. Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemizde akşama kadar hava parçalı bulutlu, akşam ilk saatleriyle yarın öğleden sonra yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığının 1'den 3 derece artacağı tahmin ediyor. Rüzgar kuzey ve batı. Öğle saatlerinde sahil kesimlerin güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli etmesini bekliyoruz. Güncel uyarımız bulunmamakta, bazı merkezlerimizde beklenen geceye düşük yarın en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde. Antalya 25-31, Muğla 18-33, Isparta 16-32, Burdur 17-33 derece. Denizcilerimiz için denize var raporumuz, rüzgar kuzey ve batı. Öğle saatlerinde Antalya Körfezi güney yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde. Daha bir yüksekliği 1 ila 2 metre civarı. Hava parçalı, yer yer az bulutlu. Görüşün iyi olmasını bekliyoruz. Açıklayacağımız rüzgar bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Evet, Antalya bağlantımızı da sizlerle buluşturduk. Yerel ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiselerle devam edelim. Edirne'deyiz bu kez. Gündem Yerel Gazetesi'nde Edirne kar olacak. Termometreler 37 dereceyi görecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı Edirne'de önümüzdeki günlerde etkisini artıracak. Kentte termometrelerin cuma ve cumartesi günleri 37 dereceyi göstermesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre hafta başında 31 derece civarında ölçülen sıcaklık bugünden itibaren yeniden yükselecek. Zaman zaman parçalı bulutlu bir hava görülecek. Çarşamba gününe baktığımızda parçalı bulutlu bir hava ile birlikte sıcaklık 20 ila 32 derece arasında olacak. Perşembe günü sıcaklıklar yeniden artacak. 20 Ağustos Perşembe günü termometreler 35 dereceyi, cuma günü ve cumartesi günü de 37 dereceyi görecek kıymetli dinleyicilerimiz. Sırada Emre Fer var, öldürdün beni diyecek, ardından İzmir bağlantısıyla devam edeceğiz.

0: Aman. 60 Hz'den haber var. Tüm hızıyla devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. 2. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz bu kez. Telefon hattımızda Muzaffer Lafçı var. Muzaffer Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilara Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Kıyı ve Kuzey Ege ve Ege Denizi için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii. Bölgemiz genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişik beklenmiyor. Rüzgar genelde batı ve kuzeybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. Ege Denizi'nde yine az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Fırtına beklenmiyor. Kuzey Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 3 ila 5 bafar. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden yine 3 ila 5 bafar kuvvetinde esmesini bekliyoruz. Merkezlerimizin yarın beklenen yüksek sıcaklıklar İzmir'de 35 derece. Affedersiniz, İzmir'de 34 derece, Çanakkale 34, Manisa 37, Aydın'da 36 ve Balıkesir'de 35 derece olması bekleniyor. Bu akşam aktaracak durumlar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Evet, İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü sizlerle paylaştık. Birazdan Trabzon'a gideceğiz. Bu arada Eskişehir'in Anadolu Yerel Gazetesi'ne baktığımızda Kavrulacağız manşetini görüyoruz. Eskişehir'de önümüzdeki 5 günde sıcak hava etkisini sürdürecek. Kentte hava sıcaklığı cumartesi günü 37 dereceye kadar çıkacak kıymetli dinleyicilerimiz. Sırada Emrah Demiralp var. Bir Sezen Aksu şarkısıyla sizlerle Kaybolan Yıllar.

0: Trabzon bağlantımızla devam ediyoruz. İlter İşçi telefonu attığımızda. İlter Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin ve Trabzon için neler söyleyeceksiniz?
1: Tabii hemen aktaralım. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemizde parçalı yerleri çok bulutlu ve havanın hakim olacağını tahmin ediyoruz. Yağışların bölgemizin özellikle iç ve yüksek kesimlerinde sağanak ve gök görüntülü sağanak yağışlarla beraber oluşmasını bekliyoruz. Bu yağışların öğle saatlerinde de bölgemizin genelinde yer yer etkili olacağını tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında yer yerde altında seyredecek. Bazı şehirlerimizin hava durumu sıcaklığı şöyle olacak. Trabzon 28'e 22 derece, Rize 29'a 20 derece, Gümüşhane 28'e 14 derece, Giresun 29'a 21 derece ve Artvin 28'e 18 derece civarında olmasını bekliyoruz. Söylediğimiz gibi yağışlarımız yarın öğle saatlerinde etkili olacak. Perşembe günü de bölgemizin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Cuma ve cumartesi günü ise parçalara bulutlu bir havanın hakim olmasını tahmin ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Birazdan Iğdır'la devam edeceğiz. Öncesinde Ayros söylüyor. Sen bir aysın sizlerle.

0: 16. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle devam ediyoruz. Telefon altımızda Yusuf Gölcük var. Yusuf Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Diler Hanım.
0: Kars, Ağrı ve Iğdır için sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, yarın sabah saatlerinden itibaren Kars'ın kuzey kesimlerinin aralıklı yer ve sağanak ve gökyüzü sağanak yağış kesimleri tahmin edilmekte. Sıcaklıkların mevsim normalinin civarında seyredeceği, rüzgarın bölge genelinde kuzeyli ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği beklenmekte. Bölgemizde bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde. Iğdır en düşük 21, en yüksek 35, Kars en 11, en yüksek 27 ve son olarak Ağrı en 13, en yüksek 31 santigrat derece beklenmekte. Sebepler bu kadardı.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar ederim. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Birazdan Afyonkarahisar'la devam edeceğiz. Şu dakikalarda başkente bakalım. Trafik durma noktasında Tıp Fakültesi Caddesi, Talat Paşa Bulvarı, NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar 12 dakikalık bir süreç var. Atatürk Bulvarı BDDK'dan Opera'ya kadar 15 dakika. Etlik Caddesi, Etlik Polikliniği Kavşağı'ndan Keçiören Ayvalı Pazar yerine kadar da 10 dakikalık bir süreç var. Anadolu Bulvarı İstanbul Köprüsü'nden Bağdat Caddesi çıkışına kadar 5 dakika. Atatürk Bulvarı İrfan Başdoğu Caddesi girişinden TİKA'ya kadar da 9 dakikalık bir süreç var. Turgut Özal Bulvarı Ankamol'dan Etlik Sapağı'na kadar 6 dakika. İrfan Başdoğu Caddesi Turgut Özal Bulvarı Sapağı'ndan Altın Park'a kadar da 4 dakikalık bir süreç var. Kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, en yoğun bölgelere bakalım. Ana yollardaki trafik durumunda İstanbul yolunda şehir dışına kadar yoğunluk var. Şehir merkezinde trafik akıcı. Eskişehir yolunda şehir dışına kadar ve şehir merkezine kadar trafik akıcı. Konya yolunda ve Samsun yolunda yoğunluk var. Şehir dışına kadar şehir merkezinde ise trafik akıcı. Havaalanı yollarına baktığımızda trafik akıcı ilerliyor. Kıymetli dinleyicilerimiz. Afyonkarahisar'dayız bu kez. Telefon altımızda Göktuğ Türk Yılmaz var. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgenize ilişkin neler söyleyeceksiniz? Buyurun.
2: Tabii ki aktaralım. Afyonkarahisar Meteoroloji 5. bölgemizde olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgenin az bulutlu açık geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın batı ve kuzey batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesini beklemekteyiz. İl merkezimizde bekleyen bu gecenin en düşük yarın günü en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde. Afyonkarahisar en düşük 17, en yüksek 30 derece. Denizli en düşük 23, en yüksek 35 derece. Uşak en düşük 17, en yüksek 30 derece olarak etmekteyiz. Güneş yapış olumlu
0: zemler
2: bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz Göktuğ Bey. Size ve ekibinize güzel bir akşam diliyoruz.
2: Teşekkürler. Yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Birazdan son bağlantımız Erzurum'da olacağız. Öncesinde Anıl Durmuş söyleyecek. Başlangıç.

Bursa'nın Okur Yerel Gazetesi'ne bakalım. Sıcaklıklar 34 dereceye çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre İnegöl'de hafta boyunca yağış beklenmezken sıcaklıklar kademeli olarak artacak. Özellikle hafta sonuna doğru termometrelerin 34 dereceyi göstermesi beklenirken vatandaşların sıcak havaya karşı tedbirli olması istendi. Evet, bugün hava parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 32 derece. Perşembe günü hava az bulutlu, güneşli olacak, en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 32 derece olacak. Nem oranı ise %30 ile 64 arasında seyredecek kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bağlantılarımız biraz eksik oldu. Yarın inşallah telafisini yapacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Atmosferden Haber Var programımızın hazırlayıcısı Yeter Bacak şarkılarını dinledik onun seçkisinden. Programın teknik yönetmenliğini de üstlendi. Kıymetli arkadaşıma teşekkür ediyorum. Yarın da saat 16.15'te Atmosferden Haber Var programıyla mikrofonda olacağız. Spikeriniz ben Diler Demir. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Her düşüş bir kalkış, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile, her gözyaşı da bir gülümseme.

Habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz sevdiklerimizin yüreğine akmak için, yüreğimizde her daim güzelliklerin akması ümidiyle. İyi akşamlar Türkiye.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Bugün 18 Ağustos Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 34 derece. Bilecik, Bursa ve Çanakkale 32, Edirne 35, İstanbul 29, Kırklareli ve Kocaeli 34, Sakarya 32, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 30 derece, Aydın 36, Denizli 35, Kütahya 32, İzmir 33, Manisa 35, Muğla 32, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 34 derece. Antalya 34, Burdur 32, Hatay 30, Isparta 31, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kayseri'nin doğusuyla Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en yüksek 29 derece. Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale ve Kırşehir 29, Konya 31, Nevşehir 27, Niğde 29, Sivas 27, Yozgat 25 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Kastamonu'nun güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en yüksek 31 derece. Bolu 29, Düzce ve Karabük 31, Kastamonu 27, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'le Ordu ve Tokat çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 32 derece. Artvin 26, Bayburt 25, Çorum ve Giresun 28, Gümüşhane 26, Ordu ve Rize 27, Samsun 29, Sinop ve Tokat 31, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 31 derece. Ardahan 25, Bingöl 31, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan ve Erzurum 27, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya ve Muş 31, Tunceli 33, Şırnak 32, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 34 derece. Batman 36, Diyarbakır 35, Gaziantep ve Kilis 33, Mardin 32, Şanlıurfa 34, Siirt 33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasyonu Parası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
1: Şimdi haberler.
0: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştireceğini bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen şeker soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkette arama ve el koyma işlemi yapılırken kota ve satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlenen 47 şüphelinin ifadeye çağrıldığı bildirildi. Türkiye genelinde Temmuz ayı ortalama sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkarak 25,3 derece olarak kaydedildi. Bu değerle 2026 yılı Temmuz ayı son 56 yılın en sıcak 19. Temmuz ayı olarak kayıtlara geçerken ayın en yüksek sıcaklığı 46,8 derece ile Cizre'de, en düşük sıcaklığı ise 4,6 derece ile Kangal'da ölçüldü. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Babar Baloç, ateşkese rağmen İsrail'in hafta sonu Lübnan'ın güneyine düzenlediği yeni hava saldırılarının yüzlerce ailenin güvenlik arayışıyla kuzeye doğru kaçmasıyla yeni bir yerinden edilme dalgasını tetiklediğini belirtti. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde yer alan Kusra beldesindeki Filistinlilere ait 3 evi 10 gündür kuşatmaya devam ediyor. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon ekibini konuk edecek. Çoban İstadı'nda oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sivan Jablonski yönetecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 24 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Nikser istikametinde iki önlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizlere bir kasabadan bahsetmek istiyoruz. Dört mahalleli kasabası. Vakti zamanında küçük bir kasabanın dört ayrı mahallesi varmış. Birinci mahallede evet amalar yaşarmış. Evet amalar ne yapılması gerektiğini bildiklerini düşünürlermiş. Yapma zamanı geldiğinde ise evet ama diye cevap verirlermiş. Cevapları da hep yanlış olurmuş. Suçu başkalarına atmakta çok ustalarmış. İkinci mahallede yapacağımlar yaşarmış. Ne yapacaklarını bilirlermiş. Kendilerini yapacakları şeye adım adım hazırlarlarmış ama yapacakları sırada şanslarını kaçırdıklarının farkına varırlarmış. Bu mahallede insanların dizleri dövülmekten yara bere içindeymiş. Yaşamı ertelememek için verdikleri kararı bile ertelerlermiş. Üçüncü mahallede yaşayan keşkecilerin hayatı algılama güçleri mükemmelmiş. Neyin yapılması gerektiğini daima en isabetli şekilde bilirlermiş ama her şey olup bittikten sonra keşkecilerin de başları kanarmış hep duvarlara vurmaktan. Kasabanın en yeşil bölgesinde en güzel evlerin olduğu mahallede ise iyi ki yaptımlar otururmuş. Keşkeciler bu mahallede

0: Çünkü onların kurban psikolojisi yoktur. Bir şeyi istedikleri zaman kalkıp yaparlar ve iyi ki yaptım derler. İyi ki yaptım. Hayatınızda yapmak istediğiniz her neyse bugün küçücük bir adım atın onun için. Bir ev mi istiyorsunuz mesela? Maddi gücünüz o evi almaya şu an uygun olmasa bile hayalini kurun. Hayalini kurun ve onun için bir şey yapın. Mesela hayalinizdeki evi önce bir netleştirin. Resmini bulun ya da çizin, duvarınıza asın. Hangi okula gitmek istiyorsanız onun için bir hedef belirleyin. Herkesle paylaşmak zorunda değilsiniz hedeflerinizi, umutlarınızı, hayallerinizi. Ama sizin mutlaka hayaliniz, hedefiniz, umudunuz canlı kalmalı. Sizden bunları almak isteyecek insanlara da bir cevabınız olmalı. Mesafeniz kalmalı. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar aklınıza koyduğunuz pek çok şeyi gerçekleştirmiş olmanızı diler ve isteriz ki kulağınız hep bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la 15 dakika.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ben Emine Altun. Her salı akşamı saat 18.25'te sizlerle buluştuğumuz Gönülden Gönüle Şarkılar programına hoş geldiniz. Programımızın tekrarını aynı gece saat 00.25'te dinleyebilirsiniz. Bizlere ulaşmak isterseniz telefon numaramız 0312 alan koduyla 302-25-25. E-posta adresimiz ise radyo@mgm.gov.tr. Bu hafta yine siz musiki severlerle baş başayım. Program ortaklarım sevgili Alev Yıldız ve sevgili Emine Ertürk Karaslan'a buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Yeni yayın dönemini sabırsızlıkla bekliyorum ben de sizler gibi. Kendileriyle sohbet etmeyi, aynı mikrofonu paylaşmayı, birlikte şarkılardan ve türkülerden söz etmeyi gerçekten çok özledim. Evet efendim, yine bu güzel yaz akşamında Gönülden Gönüle Şarkılar programında neler var diye merak eden siz değerli dinleyenlerimizi fazla bekletmeden programımıza başlayalım istiyorum. Bu akşam biraz geçmişe gideceğiz. Bizi yıllar öncesine götüren, bazen bir filmin bir sahnesini, bazen bir oyuncunun yüzündeki ifadeyi, bazen de çocukluğumuzdan veya gençliğimizden bir akşamı hatırlatan şarkıların peşine düşeceğiz. Yeşilçam filmlerinin hafızalarımıza kazınan birbirinden güzel şarkılarıyla geçmişe doğru keyifli bir yolculuğa çıkacağız bu güzel yaz akşamında. Kimi zaman bir sevdanın heyecanını, kimi zaman ayrılığın hüznünü, kimi zaman da eski İstanbul akşamlarının o kendine has havasını hissedeceğiz. Çünkü bazı şarkılar yalnızca dinlenmez efendim. Bazı şarkılar hatırlanır, bir insanı hatırlatır, bir sokağı, bir yaz akşamını, eski bir sinema salonunu ya da hayatımızdan artık çok gerilerinde kalmış güzel bir zamanı. İşte bu akşam o şarkılardan söz edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk eserimiz benim sesimden geliyor. Hicaz makamında Bir Kere Sevdim Diye. Sevmenin insanın hayatında nasıl iz bıraktığını anlatan, sözleriyle gönlümüzde ayrı bir yere sahip olan bu güzel eserle başlayalım programımıza.

Bir Kere Sevdim Diye ile başladık bu akşamki yolculuğumuza. Daha ilk eserimizde bile aslında programımızın ruhunu hissettik. Sevda, hatıra, özlem ve yıllar geçse de eskimeyen melodiler. Müziğimizin en güzel taraflarından biri de bu galiba. Aradan yıllar geçiyor, hayatımız değişiyor, insanlar değişiyor, şehirler değişiyor ama bir şarkının ilk birkaç notasını duyduğumuz anda kendimizi bambaşka bir zamanda bulabiliyoruz. Sanki zaman bir anda geriye doğru akıyor. Belki çocukluğumuzun evindeyiz, belki ailemizle birlikte televizyonun karşısındayız, belki mahallede oynadığımız günlerden birindeyiz, belki de gençliğimizin o güzel heyecanlı yıllarındayız. Yeşilçam filmlerinin şarkıları da böyle değil mi? Filmleri yalnızca görüntülerle hatırlamıyoruz. Şarkılarıyla hatırlıyoruz. Bir şarkı duyuyoruz ve gözümüzün önünde bir sahne canlanıyor. Bir oyuncunun yüzündeki tebessüm. Bir bakış, bir ayrılık, bir tren garı, bir İstanbul sokağı ve fonda çalan o unutulmaz melodi. İşte Yeşilçam'ın güzelliği biraz da burada. Şarkılarla hikayeler birbirine karışıyor. Hikayeler de bizim kendi hayatımıza dokunuyor. Bu akşam sizlerle birlikte bunu yapacağız. Şarkıdan şarkıya geçerken biraz konuşacağız, biraz hatırlayacağız, biraz tebessüm edeceğiz. Ve elbette bol bol müzik dinleyeceğiz. Bu arada sizlerden de küçük bir ricamız olsun. Bu akşam bizimle birlikteyseniz siz de kendi Yeşilçam şarkınızı düşünün. Hani yıllar önce duyduğunuzda içinizi titreten. Belki bir filmden, belki bir sanatçıdan, belki de hayatınızın o çok özel bir döneminden kalan bir şarkı. Bazen insanın kendi hayatının da bir film müziği vardır. Bir şarkı hayatımızın belli bir dönemine eşlik eder. Sonra yıllar sonra yeniden duyduğumuzda o dönemin bütün duyguları yeniden canlanır. İşte müziği böyle güçlü bir şey. Sözcüklerin anlatamadığını bazen tek bir ezgi anlatabiliyor. Şimdi sıradaki eserimizde bizi yine eski günlerin o güzel havasına götürecek. Bu kez mikrofonumuzda sevgili Alev Yıldız var. Hicaz makamındaki bu güzel eser Yar Saçların Lüle Lüle. Sevgili Alev'in güzel yorumuyla dinleyelim.

Ne güzel bir eser değil mi sevgili dinleyenler? Yer saçların lüle lüle. Böyle eserlerin insanın yüzünde istemeden bir tebessüm oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü eski şarkılarda çok başka bir anlatım var. Sözlerde bir zarafet, melodilerde bir incelik ve duygularda samimiyet. Belki de bu nedenle yıllar geçse de bazı eserler gönlümüzdeki yerini hiç kaybetmiyor. Şimdi biraz Yeşilçam'dan söz edelim. Yeşilçam denildiğinde hepimizin aklına farklı bir görüntü gelebilir. Kiminin aklına romantik filmler gelir, kiminin aklına aile filmleri, kiminin aklına komedi. Ama türü ne olursa olsun müzik filmlerin vazgeçilmez bir parçasıydı. Bazen bir şarkı filmin hikayesini anlatırdı, bazen karakterin söyleyemediğini şarkı söylerdi. Bazen de yalnızca bir sahnenin duygusunu tamamlamak için girerdi müzik. Ve biz seyirciler o şarkılar sayesinde karakterlerin hislerine biraz daha yaklaşırdık. Belki de bu yüzden eski filmlerin müzikleri bugün hala bizimle. Çünkü o müziklerde yalnızca bir film yok. Bir dönemin ruhu var, bir yaşam biçimi var, bir İstanbul var, bir Türkiye var. Ve en önemlisi insanların birbirleriyle kurduğu o sıcak bağ var. Sevgili dinleyenler, bu güzel yaz akşamında gönülden gönüle şarkılar devam ediyor. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerle birlikteyiz. Bu akşam Yeşilçam filmlerinin hafızalarımızda iz bırakan şarkılarıyla geçmişe doğru gidiyoruz. Birazdan sırada sevgili Emine Ertürk Karaaslan var. Sıradaki eserimiz bir türkü. Rast makamında İbrişim Örmüyorlar. Türkülerimiz de sinemamızın ve kültürümüzün ayrılmaz parçalarından. Bazen bir yörenin hikayesini taşırlar, bazen bir sevdayı, bazen bir ayrılığı. Ama her zaman bizden bir şeyler söylerler. Şimdi sevgili Emine Ertürk Karaaslan'ın yorumuyla dinliyoruz. İbrişim Örmüyorlar.

Sevgili dinleyenler, türküler bambaşka bir dünya. Bir türkünün birkaç mısrasında bazen koca bir hayatı bulabiliyoruz. Sevinci de var içinde, hüznü de. Gurbeti de var, sılası da. Sevdası da var, ayrılığı da. Ve belki de en güzel tarafı, ne kadar zaman geçerse geçsin, bize kendimizi hatırlatması. Bu akşam programımızda Yeşilçam şarkıları üzerinden geçmişe doğru giderken türkülerimize de yer vermek istedik. Çünkü Yeşilçam'ın dünyasında da türkülerimizin çok özel bir yeri vardı. Köyden kente uzanan hikayelerde, gurbet yolculuklarında, aşkların ve ayrılıkların anlatıldığı sahnelerde türküler çoğu zaman karakterlerin duygularına tercüman oldu. Şimdi biraz daha eski günlerin havasına gidelim. Hayal edin. Akşam olmuş, yaz gecesi, pencereler açık, dışarıdan hafif bir şehir uğultusu geliyor. Bir evin içinde radyo açık ve radyodan bir şarkı yükseliyor. O şarkı evin içinde yaşayan herkesin hafızasında başka bir yere dokunuyor. Belki anne mutfakta, baba gazetesini okuyor, çocuklar kendi dünyalarında ama o şarkı herkesin kulağında. Yıllar sonra aynı şarkıyı duyduğunuzda işte o akşamı hatırlıyorsunuz. Radyo biraz da bunun için güzel. Ses insanın hayatına sessizce giriyor ve bazen hiç fark ettirmeden yıllarca bizimle kalıyor. İşte biz de Gönülden Gönüle şarkılar programında biraz bunu yapmaya çalışıyoruz. Şarkıları yalnızca dinlemiyoruz, onların bize hissettirdiklerini de paylaşıyoruz. Şimdi sıradaki eserimiz yine benim sesimden geliyor. Rast makamında Bir Bakış Baktın Kalbimi Yaktın. Adından da anlayacağınız gibi bu kez bir bakışın gücünden söz edeceğiz. Bazen gerçekten de bir insanın tek bir bakışı uzun uzun söylenen sözlerden daha fazlasını anlatabilir. Bir bakış, bir tebessüm, bir sessizlik ve ardından bir şarkı. Şimdi dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler, bir bakış baktın, kalbimi yaktın dedik ve bir kez daha şarkıların insan ruhundaki o güzel karşılığını hissettik. Bazen bir şarkının adı bile başlı başına bir hikaye, bir bakıştan başlayan bir sevda, bir cümleyle başlayan bir hikaye, bir tesadüfle değişen bir hayat. Yeşilçam'ın en sevdiğimiz taraflarından biri de belki bu duyguları büyütmesiydi. Bir bakış uzun uzun anlatılırdı. Bir mektup büyük bir hikayeye dönüşürdü. Bir şarkı iki insan arasındaki mesafenin yerine geçerdi. Bugünün hızlı dünyasında belki bunları biraz özlüyoruz. Her şey çok hızlı, mesajlar hızlı, haberler hızlı, hayat hızlı. Ama musiki bize yavaşla diyor sanki. Bir şarkıyı dinle, sözünü duy, ezgisini hisset ve biraz düşün. İşte bu akşam sizlerle bunu yapıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, saatler ilerliyor ama bizim yolculuğumuz devam ediyor. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Gönülden Gönüle Şarkılar programındasınız. Bu akşam sizlerle birlikte eski filmlerin ve unutulmaz şarkıların izinden gidiyoruz. Şimdi sırada sevgili Alev Yıldız var. Bu kez Hicaz'dan Rast'a, Rast'tan Mahur'a doğru güzel bir musiki yolculuğuna çıkacağız. Sıradaki eserimiz Mahur makamında bir türkü. Yemenim'de Hare var. Türkülerimizin o içten, o sıcak, o doğal anlatımını bir kez daha dinleyeceğiz. Sevgili Alev Yıldız'ın yorumuyla Yemenim'de Hare var.

Ne güzel. Bir türkü daha bıraktık gönlümüze. Yemenimde hare var. Türküleri dinlerken insanın zihninde görüntüler de oluşuyor. Renkler, insanlar, kıyafetler, sokaklar. Anadolu'nun farklı köşelerinden manzaralar. Belki de türkülerimizin en büyük zenginliği bu. Onları dinlerken yalnızca müzik duymuyoruz. Bir kültürü duyuyoruz, bir geçmişi duyuyoruz. İnsanımızın sevincini, hüznünü, özlemini duyuyoruz. Ve bu nedenle türküler nesilden nesile aktarılırken yalnızca ezgilerini değil, hatıralarını da taşıyor. Yeşilçam filmlerine geri dönersek, o filmleri bugün yeniden izlediğimizde yalnızca hikayeyi görmüyoruz. Bir dönemin Türkiye'sini görüyoruz. Sokakları, evleri, kıyafetleri, insanların birbirleriyle konuşma biçimlerini, şehirlerin değişimini ve elbette müziği. Müzik, filmin ruhunu tamamlayan en önemli unsurlardan biriydi. Bir sahneyi gözümüzle izlerken müzik kulağımızdan içeri giriyor ve sahneyi hafızamıza daha da güçlü biçimde yerleştiriyordu. Bu nedenle yıllar sonra bir şarkıyı duyduğumuzda o şarkının ait olduğu filmi hatırlayabiliyoruz. Hatta bazen filmi tamamen unutmuş olsak bile şarkıyı hatırlıyoruz. Bu da müziğin ne kadar güçlü bir hafıza taşıyıcısı olduğunu gösteriyor. Bu güzel akşamda bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Evinde, iş yerinde, arabasında, belki bir yolculuk sırasında bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize sevgilerimi gönderiyorum. Nerede olursanız olun, bu akşam aynı şarkılarda buluşuyoruz. Aynı ezgilerde buluşuyoruz ve belki aynı hatıralarda. Artık programımızın son eserine doğru geliyoruz. Akşamın nasıl geçtiğini anlamadık bile. Altı güzel eserle çıktığımız bu nostaljik yolculukta son durağımız sevgili Emine Ertürk Karaaslan. Bu akşam kendisinden dinleyeceğimiz son eser Nihavend makamında. Yemeni bağlamış telli başına. Nihavend'in o güzel, zarif ve duygulu havasıyla programımızın son eserini dinleyeceğiz. Ama biliyorsunuz, bir programın sonuna gelmek şarkıların bitmesi demek değil. Çünkü güzel şarkılar yayın bittikten sonra da insanın içinde çalmaya devam ediyor. Şimdi sevgili Emine Ertürk Karaaslan'ın yorumuyla Yemen'i bağlamış telli başına.

sevgili dinleyenler ve böylece Bir Gönülden Gün'le şarkılar programının daha sonuna geldik. Bu akşam hep birlikte geçmişe doğru güzel bir yolculuk yaptık. Yeşilçam'ın unutulmaz şarkılarını dinledik. Bazen bir sevdaya dokunduk, bazen bir bakışta kaldık, bazen bir türküyle Anadolu'nun farklı duygularına kulak verdik, bazen de eski günlerimizi hatırladık. Ama hepsinden önemlisi yine musikiyle gönülden gönüle bir köprü kurduk. Çünkü bizim programımızın adı boşuna gönülden gönüle şarkılar değil. Şarkılar gönülden çıkıyor ve gönüllere ulaşıyor. Bu akşam da sesleriyle bizlerle birlikte olan sevgili program ortaklarım Alev Yıldız ve Emine Ertürk Karaslan'a tekrar çok teşekkür ediyorum. Onların güzel sesleri ve yorumlarıyla programımız daha da güzelleşti. Kendilerine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Sevgili dinleyenler, bazen geçmişi değiştiremeyiz ama güzel hatıraları yeniden yaşayabiliriz. Bunun en güzel yollarından biri de bir şarkıyı yeniden dinlemektir. Çünkü bazı şarkılar eskimez, bazı melodiler yaşlanmaz ve bazı duyguların takvimi yoktur. Yıllar geçse de aynı yerde dururlar. Bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere de gönülden teşekkür ediyorum. Bizlere ulaşmak isterseniz telefon numaramızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 302 25 25. E-posta adresimiz ise radyo@mgm.gov.tr. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Bir başka salı akşamında saat 18.25'te yine Gönülden Gönüle Şarkılar programında buluşmak dileğiyle. Gönlünüzden güzel şarkılar, hayatınızdan güzel insanlar eksik olmasın. Hoşça kalın, muskiyle kalın, sevgiyle kalın.

0: Saat 19.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-33, Bursa 20-33, Çanakkale 22-34, Edirne 20-35, İstanbul 22-31, Kırklareli 20-33, Kocaeli 22-34, Sakarya 19-33, Tekirdağ 20-29, Yalova 21-29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 17-30, Aydın 20-37, Denizli 22-35, Kütahya 16-32, İzmir 23-34, Manisa 22-37, Muğla 19-33, Uşak 17-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Burdur, Isparta ve Mersin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-35, Antalya 25-33, Burdur 17-32, Hatay 24-32, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 22-36, Mersin 26-34, Osmaniye 23-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 17-32, Çankırı 17-35, Eskişehir 17-33, Karaman 15-31, Kayseri 15-30, Kırıkkale 18-32, Kırşehir 16-32, Konya 19-33, Nevşehir 15-29, Niğde 16-31, Sivas 13-29, Yozgat 15-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 16-33, Bolu 15-29, Düzce 18-33, Karabük 15-33, Kastamonu 13-31, Zonguldak 19-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-34, Artvin 18-28, Bayburt 11-27, Çorum 16-31, Giresun 21-29, Gümüşhane 14-28, Ordu 20-28, Rize 20-29, Samsun 21-29, Sinop 21-30. Tokat 19-33, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 12-31, Ardahan 9-24, Bingöl 16-34, Bitlis 13-28, Elazığ 18-35, Erzincan 16-29, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 20-35, Kars 10-27, Malatya 18-33, Muş 16-32, Tunceli 17-34, Şırnak 22-33, Van 14-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-36, Batman 18-36, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 21-37, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 23-36, Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada katil Netanyahu liderliğindeki yönetimin tüm bölge için kaos ve katliamdan başka bir anlam taşımadığını ifade etti. İsrail yönetiminin iç siyasette sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef aldığını belirten Çelik şunları kaydetti. Katil Netanyahu yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef alan söylemlerine ilişkin bu şebeke İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı insanlık ittifakının en kararlı duruşuna sahip olmasındandır, dedi. Türkiye, yapay zeka çağında verisini korumak, hesaplama altyapısını geliştirmek ve kendi modellerini üreterek geleceğin karar alma süreçlerinde söz sahibi ülkeler arasına girmek için düğmeye bastı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haziran ayında duyurulan 2026-2030 dönemine ilişkin Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet temasıyla yayımlandı. Eylem planıyla 4 eksen altında 16 öncelikli eylem belirlendi. Eskişehir merkezli 19 ilde kendilerini kurumsal iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp internet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 kişiden 53'ü tutuklandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı yeni Amerikan toprağı şeklinde gösteren paylaşımına tepki göstererek Trump'ın boğaza ilişkin yanılgısının yakında düzeltileceğini ifade etti. Avrupa Birliği Komisyonu İspanya ile Fas arasındaki işbirliği sayesinde hafta sonu Sebde'ye yönelik yeni düzensiz sınır geçişi girişimlerinin engellendiğini ancak bölgede kalan birkaç bin düzensiz göçmenin geri gönderilmesini beklediğini bildirdi. Rusya'da Google, Telegram ve Microsoft'a yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 11,1 milyon ruble para cezası verildi. Ve son olarak spor. Trendyol 1. Lig playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü sezonun ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı. Çorum temsilcisi ligin ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 24 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Nikser istikametinde iki önlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Köpek balıkları niçin çok hızlıdır? Köpek balığının derisinin öyle mükemmel bir yapısı vardır ki, balık suda ilerlerken deri üzerindeki şeritler, dikey su girdapları ve su spiralleri meydana getirir. Bu hareketler sayesinde su, balığın vücuduna daha fazla yapışır. Suyla balık arasındaki sürtünmeyi azaltan bu yaratılış sayesinde balık suda hızla ilerler. Bu durum yüzme sporuyla ilgili bir gelişmeye de vesile olmuştur. Köpek balığı derisine benzetilerek dokunan kumaşlarla üretilen yüzücü kıyafetlerinin diğerlerine oranla suyun sürtünme direncini yaklaşık %8 azalttığı görülmüştür.
0: Biliyor muydunuz?
1: Radyasyon nedir? Hepimizin bildiği gibi maddenin yapı taşı atomdur. Atomsa proton ve nötronlardan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin etrafında dönen elektronlardan oluşmaktadır. Eğer herhangi bir maddenin atom çekirdeğindeki nötronların sayısı proton sayısından fazlaysa çekirdekte kararsızlık oluşur ve fazla nötronlar parçalanır. Bu parçalanma sırasında ortaya alfa, beta, gamma adı verilen ve çıplak gözle görülmeyen ışınlar çıkar. Bu ışınlara radyasyon denir. Çevreye yayılan bu ışınlar canlı hücreleri doğrudan etkileyerek mutasyon denen genlerdeki bozulmaya neden olur. Çok yoğun olmayan radyasyon, canlının bazı özelliklerinin değişmesine neden olurken, yoğun radyasyon, canlının ölümüne neden olabilir. Maalesef günümüzde doğal olarak ya da teknolojik gelişmeler sonucu üretilen birçok cihaz radyasyon yaymaktadır. Radyasyon yayan bu maddelere ise radyoaktif madde denir. Biz hiç farkında olmadan organlarımız, dokularımız sürekli olarak radyasyonla etkileşime girmektedir. Bu etkileşim bazen gözle görülür durumlarda olurken, bazen de hiç haberimiz olmadan vücudumuzu etkilemektedir. Radyasyon, dalga, parçacık veya foton olarak adlandırılan enerji paketleriyle yayılan enerjidir ve daima doğada var olan, birlikte yaşadığımız bir olgudur. Radyo ve televizyon iletişimini olanaklı kılan radyo dalgaları, endüstride kullanılan X ışınları ve güneş ışınları, günlük hayatımızda alışkın olduğumuz radyasyon çeşitleridir. Radyasyon ilk çağlardan beri vardır. Ancak insanlığın radyasyonu keşfetmesi 1896'da Fransız fizikçi Henri Becquerel'in uranyum tuzunun ışınlar yaydığını fark etmesiyle gerçekleşmiştir. Teknolojinin ve sanayinin gelişmesiyle de uranyum elementi kullanılmaya başlanmış ve radyasyonun etkileri giderek artmıştır.
0: Biliyor muydunuz?
1: İnsanın kalça kemiğinin betondan daha sağlam olduğunu, balinaların günlük 1500 ton su yuttuklarını ve bu suyun tekrar bir kısmını geri aldığı yere verdiklerini, bugüne kadar bilinen en ağır böbrek taşının 1.36 kilogram olduğunu, Amerikan Hava Yolları'nın 1987 yılında First Class'ta sunulan salatalardan bir adet zeytin eksiltmek suretiyle 40 bin dolar kar ettiğini, evimizdeki toz parçacıklarının büyük çoğunluğunun ölmüş deri dokusu olduğunu, sineklerin 5 gözü olduğunu, insanın daha çok oksijen alabilmek ve vücudundaki karbon gazını boşaltmak için esnediğini, bir filin ömrünün 70 ila 80 yıl olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarla esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren Tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte, mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Ahmeniş ve Yunan savaşlarını anlatmaya çalışacağız sizlere.

Pers savaşları Ahamenes İmparatorluğu'yla Yunan kent devletleri arasında M.Ö. 499 ile M.Ö. 449 arasında gerçekleşen bir dizi muharebedir. Politik olarak bölünmüş antik Yunanistan'la dönemin en güçlü imparatorluğu olan Pers İmparatorluğu arasındaki çatışmalar, esasen Büyük Kiros'un M.Ö. 547 yılında İonya'yı istila etmesiyle başlar. Gerçekte Grek dünyası açısından Pers İmparatorluğu'yla aradaki düşmanlık, İmparatorluğun Büyük İskender'in seferi sonunda dağılmasına kadar 200 yıldan fazla bir süre devam eder. Bu düşmanlık, Pers ordularının Yunanistan'a karşı M.Ö. 490'da ve M.Ö. 480 ile 479 yıllarındaki iki saldırısıyla sıcak çatışmaya dönüşür. Grek bakış tüm bu çekişmeler Med olayı olarak tanımlanır. Yunanlılar oldukça iyi tanıdıkları ve bir Pers hanedanı tarafından yönetildiğini bildikleri Pers İmparatorluğunu ilk tanıdıkları adla Medler olarak tanımlarlar. Aristagoras Pers desteğiyle Milete tiranı olduktan sonra M.Ö. 499'da yine Pers desteğini alarak Nakşa Adası'na karşı bir istila hareketine girer. Ancak Aristagoras'ın bu seferi bir hezimetle sonuçlanır ve Pers Sarayı tarafından azledilmekle karşı karşıya kalır. Bunun üzerine Pers Sarayı karşısında kendi durumunu tehlikede görerek Anadolu'da Pers karşıtı bir başkaldırıyı desteklemeye yönelir. Bu durum İyon ayaklanmasını başlatır. Ayaklanma M.Ö. 493 yılına kadar Ön Asya'ya kademeli olarak yayılır. Atina ve Eretra'nın askeri desteğini sağlayan Aristagoras, bu destek kuvvetlerinin yardımıyla M.Ö. 498 yılında Pers bölgesel başkenti durumundaki Sard'ı ele geçirip yakar.

Eretra'nın askeri desteğini sağlayan Aristagoras, bu destek kuvvetlerinin yardımıyla M.Ö. 498 yılında Pers bölgesel başkenti durumundaki Sard'ı ele geçirip yakar. Pers

kartı ele geçirip yakar. Ters kışlayı Makedonya'da bir kısım bölgeyi ele geçirdikten sonra bir dizi terslik nedeniyle seferine planlanandan önce son vermek zorunda kalır. Karşılaşılan ilk terslik donanmasının Aynoroz Dağı kıyılarında bir fırtınaya yakalanmasıdır. General Trakya'da bir savaşı yönetirken meydana gelen bu yıkımda Herodot'a göre Pers donanması 300 gemi ve 20 bin adam kaybeder. General Marsunius'un donanmasız kalması kuvvetlerini Anadolu'ya çekmek zorunda bırakır. Generalin Trakya'da yaralanması üzerine görevden alınır ve ordunun komutası Artapernes'e, donanmaysa Datis'e verilir. 2 yıl sonra M.Ö. 490'da toplanan güçlü bir ordu ve donanma Ege Denizi üzerinden seferi yeniden başlatır. Bu Pers seferinde önce Nakşa kuşatılır, yakılıp yıkıldıktan sonra Kiglat adalarının diğer kent devletleri Pers hakimiyeti altına alınır. Daha sonra batıya yönelen donanma Eritra'yı düşürür. Yunanistan anakarasında karaya çıkan Pers ordusu Maraton Muharebesi'nde Atina kuvvetleri tarafından kesin bir yenilgiye uğrar. Bu yenilgi seferi başarısızlığa uğratır. Yenilgiden sonra 1. Darius Yunanistan'ın istilası için yeni bir plan hazırlıklarına girer. Fakat M.Ö. 486 yılında ölmesi üzerine bu istila oğlu ve ardılı 1. Serhas'a, diğer adıyla Kiserksis'e kalır. 1. Serhas, antik dünyanın gördüğü en büyük orduyla Sart'tan hareket eder. Askerlerini ve malzemeyi Çanakkale Boğazı'ndan karşıya geçirmek için Abidos'tan Sestos'a uzanan iki yüzer köprü kurdurur. Bu kesimde Çanakkale Boğazı yaklaşık olarak 1,5 kilometredir. Ancak ordu henüz karşıya geçmeden çıkan bir fırtınayla köprüler tahrip olur. Galeyana gelen Serhas, köprülerin inşasından sorumlu adamlarının kellelerini vurdurur. İkinci köprü dönemin savaş gemileri olan Pentekontera ve Triremelerle oluşturulur. Atina ve Sparta'nın başı çektiği Grek ittifakına karşı Termopile muharebesini kazanan Pers ordusu, ilerleyerek Yunan anakarasının büyük bir bölümünü istila eder. Bu sırada Grek ittifakı donanması, Pers donanmasıyla giriştiği Artemisyan deniz muharebesi ardından geri çekilir. Ancak Grek donanmasını bütünüyle imha etmeye yönelen Pers donanması, Salamis Deniz Muharebesi'nde ağır bir yenilgiye uğrar. Bir sonraki yıl toplanan Grek kuvvetleri saldırıya geçerek Plateya Muharebesi'nde Pers ordusunu yenilgiye uğratır. Deniz yenilgisinin üstüne gelen karadaki bu yenilgi Pers İmparatorluğu'nun Yunanistan seferinin de sonunu getirir. Yenilgi Pers askeri yönetiminin düzenini bozar. Bundan yararlanan Grek İttifakı donanması M.Ö. 27 Ağustos 479'da Mikalli Muharebesi'nde Pers donanmasından geriye kalanları da imha eder. Daha sonra yine aynı yıl içinde Sestos kuşatılır ve buradaki Pers garnizonu imha edilir. Bir yıl sonra Bizantiyon'daki Pers garnizonu da aynı akıbete uğrar. Böylece Pers ordusu bütünüyle püskürtülüp Ege Denizi'ndeki ve Yunanistan'daki Pers tehdidi ortadan kaldırılır. Spartalı General Pasonias'ın Bizantium'u kuşatması sırasındaki uygulamaları Yunanistan'da Sparta açısından olumsuz sonuçlar doğurur. Pasonias'ın bazı Pers savaş esirlerini serbest bırakması tepki çeker. General bu askerlerin kaçtığını iddia ettiyse de daha sonra 1. Darius'a bir mektup göndererek Yunanistan'ın işgalinde yardımcı olmayı önerir. Bunun karşılığında kızıyla evlenmek ister. Bu gelişmeler Sparta'nın müttefiki olan Kint devletlerinin Atina safına geçmelerine neden olur. Atina önderliğinde gelişen bu ittifak daha sonra Attik Delos Birliği olarak bilinir. Attik Delos Birliği izleyen 30 yıl boyunca Pers gücüne karşı Avrupa topraklarındaki kalan Pers kuvvetlerinin de püskürtülmesiyle başlayan seferlere devam eder. M.Ö. 466 yılında kazanılan Evrimedon Muharebesi ile Attik Delos Birliği hem bir zafer daha kazanır

İonya kent devletleri üzerindeki Pers hakimiyeti sona erdirilir. Ancak birliğin de karıştığı M.Ö. 460-454 yılları arasındaki Mısır isyanı çok ağır bir yenilgi olur ve Pers hakimiyetine karşı sürdürülen askeri harekatların durdurulmasına yol açar. Kıbrıs'a M.Ö. 451 yılında gönderilen bir filonun küçük bir kısmı adaya ulaşabilir. Filonun geri çekilmesiyle Grek-Pers savaşları sona erer. Atina ile Pers sarayı arasında bir barış antlaşması imzalanır. Bazı tarihi kaynaklar

etki alanlarını kabul eder. Klasik dönemde çok sayıda Grek yurttaşının Mikene uygarlığının çöküşünü izleyen Akdeniz Karanlık Çağı başlarında Yunanistan'dan kaçarak Ön Asya'ya göç ettiği ve oraya yerleştiği kabul edilir. Günümüz tarihçileri böylesi bir göçün gerçekleştiğini kabul eder. Milattan önce 2. bin yılın sonlarında başladığı kabul edilen bu göç dalgası, daha sonraki yüzyıllarda Anadolu'nun Ege ve Karadeniz kıyılarında pek çok koloninin kurulmasına yol açar. Bu yerleşimciler 3 kabile grubudur. Ayoller, Dorlar ve İyonlar. İyonlar Lidya ve Karya sahil kesimi civarına yerleşerek bölgede 12 İyonya kent devleti kurar. Bu kentler Karya'da Milet, Mius, Priene, Lidya'da Efes, Kolofon, Lebedos, Teos, Klazomenya, Fokia ve Eritrai ile Ege adalarındaki kent devletleri olan Sisam'la Sakız adalarıdır. Örneğin Teos, günümüzde Seferihisar, Boeotia'dan gelen yerleşimciler tarafından kurulur. İyon kentleri bağımsız kent devletleri olmalarına karşın, ortak kültürel miraslarının bir uzantısı olarak sembolik bir ortak tapınak ve dini toplanma mekanları vardır. Paninion. Paninion hakkında M.Ö. 6. yüzyıl öncesine ait çok az bulgu vardır. Muhtemelen daha sonraki tarihlerde geliştirilmiştir. Bu sayede diğer kent devletlerini, hatta diğer İyon kabilelerini dahil etmedikleri bir kültürel birlik oluşur. İyon kentleri Lidyalıların Batı Anadolu'yu istila ettiği tarihlere kadar bağımsız birer kent devleti olarak varlıklarını sürdürürler. Lidya kralı 2. Alyattes, M.Ö. 5. yüzyıl sonlarında Milet'e karşı babasından miras kalan savaşı sürdürür ve bu 12 yıl süren savaşın sonucunda Milet ile Lidya arasında bir ittifak antlaşması yapılır. Bu antlaşmaya göre Milet iç işlerinde özerkliğini korur ama dış ilişkilerini Lidya takip eder. Ayrıca bu tarihlerde Lidya, Med İmparatorluğu'yla savaş halindedir ve Milet, Lidya ordusunu desteklemek üzere bir askeri birlik gönderir. Savaşın sonunda Lidya ile Med İmparatorluğu arasında bir barış sağlanır. Ana hattıyla Kızılırmak, iki hükümdarlık arasında sınır kabul edilir. 2. Alyattes'in oğlu ünlü kral Kroisos, M.Ö. 560'da tahta geçer. Kısa hükümdarlık süresinde Ön Asya'daki diğer Grek kent devletlerini de hakimiyeti altına alır. Bundan kısa süre sonra bir Pers prensi olan Büyük Kiroz, M.Ö. 553 yılında Med kralı Astyages'e karşı bir isyan başlatır. Kiroz, Astyages'in torunlarından biridir ve Med aristokrasisinden bazı unsurlarca desteklenir. Kiros'un isyanının devamında M.Ö. 550 yılında kazandığı zafer Med İmparatorluğu topraklarında bir süreç içinde Ahameniş İmparatorluğunu kurmasının yolunu açar. Diğer yanda doğudaki bir imparatorluğun içine düştüğü kargaşayı izlemekte olan Lidya kralı Kreisos bu durumun kendi kralını genişletmek için bir fırsat sağladığını görür. Ancak harekete geçmeden önce bunun olumsuz sonuçlar doğurup doğurmayacağı konusunda Delfi Tapınağı'nın kehanetine başvurur. Kahinler farklı anlamlara çekilebilecek bir karşılık verir. Tarihte ünlü olan bu karşılık, Kroisos Kızılırmağı geçerse büyük bir imparatorluk yıkılacak şeklindedir. Aslında iki imparatorluktan biri yıkılacaktır. Kahinler her kehanette ya da her ileriyi görme iddiasında olduğu gibi her durumda haklı çıkmayı garantileyecek bir şey söylemişlerdi. Kroisos, kahinlerin vermiş oldukları cesaretle saldırıya geçer ve imparatorluğu yıkıma uğrar. Lidya ile savaş hali sürerken Kiros, İyon devletlerine ulaklar göndererek Lidya hakimiyetine karşı ayaklanmalarını ister. Ancak İyon kentleri bunu reddeder. Kiros, Lidya'nın istilasını tamamladıktan sonra İyon kent devletleri Lidya ile olan bağımlılık ilişkilerinin aynı şekilde Pers İmparatorluğunca da tanınmasını ister. Fakat Kiros, İyon kentlerinin ayaklanarak kendisini desteklemeleri için bu isteği kabul etmeyeceğini bildirir. Bu geri çevirme açık bir savaş habercisidir. İyon kentleri bu durumda kentlerini savunma hazırlıklarına girişir.

0: ve bu çerçevede Panionion'da toplantı düzenlerler. Kiros ise bir Med generali olan Mazares'i Anadolu'ya gönderir. Mazares, Pirene'yi ele geçirip tüm Menderes'i ovasını ezip geçer, Magnezya'yı yağmalar. Ancak bu sırada hastalanıp ölür. Yerine bir Med generali olan Harpagos gönderilir. Harpagos birçoğunun duvarları önüne toprak yığarak çok sayıda kenti ele geçirir. General Harpagos'un ilk saldırısı Pokya, günümüzde Foça üzerine olur. Ardından Teos'a, günümüzde Seferihisar üzerine ilerleyen Pers kuvvetleri tarafından Ön Asya'daki Milet dışındaki diğer kentlerde istila edilir. Millet daha önce Kiros'la anlaşır ve bu anlaşmaya bağlı kalır. Adalardaki kent devletleri de Batı Anadolu'da olanları haber alarak çatışmaya girmeden Pers hakimiyetine boyun eğer. İstilanın izleyen yıllarında İyon pasif direnişi, bu başlangıçtaki yılgınlığı geride bırakarak inatçı bir pasif karşı koyma gösterir. İkinci Kiros, imparatorluğun diğer bölgelerinde Musevi din adamları gibi seçkin grupları hakimiyetini güçlendirmek amacıyla destekler ve kollar. Söz konusu dönemde Anadolu'daki Grek kent devletlerinde benzer bir seçkin zümre yoktur. Her ne kadar aristokrat bir toprak sahipliği varsa da bu sınıf kendi içinde birlik halinde değil, hatta kaçınılmaz olarak birbirine rakip durumdadır. Bu yüzden Persler, İyon kent devletlerinde Pers yanlısı bir kralın yönetime gelmesini, kendilerini İyonya'nın iç çatışmalarına sürüklese de desteklemek durumunda kalır. Bu krallar yerel halk arasında hep tiran olarak adlandırılır. Pers İmparatorluğu yönünden ortaya çıkabilecek bir risk, bazı tiranların kendi yönetimlerini olabildiğince bağımsız kılma girişimleri olabilecekti ve bunların bir şekilde değiştirilmesi zorunluydu. Tiranlar da ayrıca zorlu bir işin üstesinden gelmeliydiler. Vatandaşlarının Pers düşmanlığını yumuşatmalı, mümkünse gidermeliydiler. Geçmişte de Grek kent devletleri zaman zaman tiranlar tarafından yönetilmişti, ancak bu yönetimler sonuçta çökmüştü. Söz konusu tiranların güce ve liderlik yeteneğine gereksinimleri vardı ve zaten bu nitelikleri taşıyorlardı. Oysa Pers sarayı tarafından atanan krallarda her zaman bu yeteneklerin olması beklenemez. Pers askeri kuvvetlerinin desteğini sağlayan kralların halk desteğine ihtiyaçları yoktur. Bu nedenle diledikleri gibi hükümdarlık ederler. Dolayısıyla Grek-Pers savaşlarının hemen öncesinde İyon nüfusu zaten yönetimden hoşnutsuzdur. Bu durumda muhtemel bir ayaklanmanın subjektif koşulları hazırdır. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Ahameniş ve Yunan savaşlarını anlatmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.
1: İnsanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Saat 20.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-33, Bursa 20-33, Çanakkale 22-34, Edirne 20-35, İstanbul 22-31, Kırklareli 20-33, Kocaeli 34, Sakarya 19-33, Tekirdağ 20-29, Yalova 21-29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 17-30, Aydın 20-37, Denizli 22-35, Kütahya 16-32, İzmir 23-34, Manisa 22-37, Muğla 19-33, Uşak 17-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Burdur, Isparta ve Mersin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-35, Antalya 25-33, Burdur 17-32, Hatay 24-32, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 22-36, Mersin 26-34, Osmaniye 23-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 17-32, Çankırı 17-35, Eskişehir 17-33, Karaman 15-31, Kayseri 15-30, Kırıkkale 18-32, Kırşehir 16-32, Konya 19-33, Nevşehir 15-29, Niğde 16-31, Sivas 13-29, Yozgat 15-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 16-33, Bolu 15-29, Düzce 18-33, Karabük 15-33, Kastamonu 13-31, Zonguldak 19-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Rize ve Artvin çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-34, Artvin 18-28, Bayburt 11-27, Çorum 16-31, Giresun 21-29, Gümüşhane 14-28, Ordu 20-28, Rize 20-29, Samsun 21-29, Sinop 21-30. Tokat 19-33, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 12-31, Ardahan 9-24, Bingöl 16-34, Bitlis 13-28, Elazığ 18-35, Erzincan 16-29, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 20-35, Kars 10-27, Malatya 18-33, Muş 16-32, Tunceli 17-34, Şırnak 22-33, Van 14-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-36, Batman 18-36, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 21-37, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 23-36, Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya

ve Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya

0: ve Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya 3 ila 5... Sayın dinleyiciler, TCG Anadolu, TCG Heybeliada, TCG Derya ve TCG Prevezen'in de aralarında bulunduğu Türk donanmasının seçkin platformlarıyla Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Akıncı insansız hava araçları 19 Ağustos Çarşamba günü İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yapacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen şeker soruşturması kapsamında İstanbul merkezi 8 ilde 25 şirkette arama ve el koyma işlemi yapılırken kota ve satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlenen 47 şüphelinin ifadeye çağrıldığı bildirildi. 11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nda altın harfler standı, el yazması Kur'an-ı Kerimler, hat levhaları ve müzelik tıpkı basım nüshaları sanatseverlerle buluşturuyor. Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu fuar, Yeni Kapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde hikaye devam ediyor temasıyla kapılarını açtı. Abdullah Dideşen Türk'ün kişisel koleksiyon girişimiyle başlayan çalışmada, Çad ve Nijerya gibi pek çok İslam ülkesinden toplanan orijinal yazmaların yanı sıra, asıllarına uygun hazırlanan tıpkı basın nüshalar sergileniyor. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times, Türk Hava Yolları'nın küresel havacılıktaki büyümesini ve gelecek hedeflerini şirketin yönetim kurulu ve icra komitesi başkanı Profesör Doktor Murat Şeker'le yapılan röportajla sayfalarına taşıdı. Fransa'da gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde bazı adaylara yönelik Rusya kaynaklı dezenformasyon ve karalama kampanyaları yürütüldüğü gerekçesiyle soruşturma açıldı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.400'e yükseldi. Ve son olarak spor. Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde yarışmalar 19 Ağustos Çarşamba günü Hırvatistan'da başlayacak. Başkent Zagreb'deki organizasyonda erkeklerde müsabakalar 19-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi büyüklerde Ferhat Arıcan, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Alperen Ege Avcı ve Altan Doğan temsil edecek. Organizasyon tarihinde milli takım büyük erkeklerde 7 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 20 madalya kazandı. Milli takım kafilesinde gençlerde ise Deniz Şükrüoğlu, Kaan Göktekin, Umut Öz, Yiğit Emre Gök ve Arben Erdem Gümüşlü yer alıyor.
1: Karayollarında son durum.
0: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 24 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Nikser istikametinde iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesiyle Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Trabzon'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Ağustos Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ordu ve Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Merhaba sayın dinleyicilerimiz, Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir türkü destanını anlattığımız programımızda bu hafta Manas Destanı'nı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Alevke, Manas ve ordusunu karşısında görünce onlarla savaştığı takdirde yenileceğini anlamıştı. Manas'ı yok edebilmek için sinsi bir plan hazırladı. Manas'ta karşılaştığında ona çok iyi davranan Alevke onu sarayına davet etti. Manas'ı sarayda bulunan ve insanları öldürmek için eğitilmiş bir fille baş başa bıraktı. Ancak plan tutmadı, Manas fili öldürmüştü. İşlerin ters gittiğini gören Alevke bu sırada ejderha dedikleri koca bir yılana salıvermişti. Manas koca yılanı da kavradıktan sonra çevirip yere çarptıktan sonra öldürdü. Çok şaşıran Alevke olaylara kaza süsü vermek için Manas'tan özür dilemeye başladı. Çok özür dilerim, böyle olacağını hiç tahmin etmezdim. Hayvanların kafesleri açık kalmış. Manas güçlü olduğu kadar zeki de olduğunu verdiği cevapla gösterdi. Asıl sen kusura bakma Alevke. Çok sevdiğin hayvanlarını öldürmek zorunda kaldım. Bu kadar olay olmasına rağmen Alevke pişkin tavrını sürdürmeye devam ediyordu. Bu sefer de Manas'ı ve askerlerini yemeğe davet etti. Manas'a teşekkür ederek yemeği askerleriyle birlikte yemek istediğini söyledi. Bu sırada Alevke'den şüphelenen Manas askerlerini uyararak kendi yemeklerini kendilerinin hazırlamasını söyledi. Gerçekten de Alevke yemeklerin içine zehir koymuştu. Ertesi gün sabah erken vakitte Alevke en çok güvendiği komutanlarından olan Tükürük'ü Manas'a bakması için yolladı. Hem Alevke hem Tükürük zaferden emindiler. Ancak Tükürük gelip Manas'ı sağ salim görünce korkusundan kaçmaya başladı. Alevke Manas'ı sağ görünce onunla başa çıkamayacağını anladı. Önünde diz çöküp ayaklarına kapandı. Yalvardı, yakardı, gözyaşı döktü. Ey Manas, anladım ki seninle savaşamam. Ben burayı, her şeyi bırakıp gitmek istiyorum. Seninle artık mücadele etmek istemiyorum. Ne olursun canımı bağışla. Kırgız halkının hatırı adına bana bir şey yapma. Manas genç yaşına rağmen oldukça mert bir karakterdeydi. Merhamet dilenene kılıç sallamayacak, el kaldırmayacak olgunluktaydı. Ey Alevke, daha fazla konuşup da yaralarını deşme. Gitmen için sana izin veriyorum ama bir daha asla gözüme görünme. Manas soydaşlarına yıllarca zulüm eden Alevke'ye bile merhamet etmiş, onu bağışlayarak mertliğin en güzelini sergilemişti. Bu hareketi onu halka arasında daha da yüceltti. Artık Alevke sorunu ortadan kalkmıştı. Bu sırada Maymunluk adlı bir kalede kibiri ve mağrurluğuyla ün salmış Şoruk Han isimli bir bey hüküm sürmekteydi. Kendisi ve halkı Kırgızlarla akraba olduğu halde onlar hakkında hiç de iyi şeyler düşünmüyordu. 300 bin kişilik bir ordu hazırlayıp Alay ve Isık Göl civarındaki Kırgız yaylalarını ele geçirmek istiyordu. Ancak Şoruk Han'ın kızı Akılay Hatun bir sabah gelip babasını bu seferden vazgeçirmek istedi.
1: Babacığım, gel bu seferden vazgeç. Çünkü gördüğüm rüya bu savaşı kaybedeceğini gösteriyor. Rüyamda önce kuzeyden korkunç bir fırtına esti. Sonra da şiddetli bir yağmurun ardından korkunç bir sel oldu. Sel seni ve askerlerini sürüklüyordu. Ben altın yapraklı bir çınar ağacına tutunup üzerine çıkıp kurtuldum. Sonra sen de bana tutunup zorla da olsa kurtuldun. Ama askerlerin hepsi telef oldu. Yanlış bir iş yapıp tahtından olmayasın sevgili babacığım. Yol yakınken vazgeç bu sevdadan.
0: Çoğruk Han kızının bu sözlerinden hiç etkilenmemişti. Kendi bildiğini yapacaktı.
2: Gördüğün tufan gibi sel Kırgız ilidir. Senin tepesine çıktın çınar, benim tahtımdır. Merak etme, zafer tahtına ben çıkacağım.
0: Çoğruk Han'ın ordusunun ayak sesleriyle yer gök inliyordu. Önlerine ilk çıkan Usbir ve Akbalta'ya ait oymakların 7000 kadar atını ele geçirdi. Sürüleri yağma edilen Akbalta hemen Manas'ın yanına gidip olanları anlattı. Manas bu duruma çok üzülmüştü. Ordusunu hazırlayarak Şoruk'u karşılamaya çıktı. İki ordu karşı karşıya gelince savaş başladı. Manas, Şoruk Han'ın en güvendiği komutanlarından olan Çeçedir Alp ve Kuti Alp'i öldürdü. Manas'ta baş edemeyeceğini anlayan Şoruk Han savaş meydanını terk etti. Şoruk Han'ın kızı Akılay Hatun bu durumdan bir çıkış yolu bulmuştu.
1: Sevgili babacığım, ben seni uyarmıştım. Dua et ki mert bir düşmanla çarpışmaktasın. Manas barış isteğimizi, teslim olma isteğimizi eminim makul karşılayacaktır.
0: Manas sedyelerle birlikte gelen Akılay Hatun'un barış teklifini kabul ettikten sonra onu kendine eş olarak seçti. 40 gün 40 gece süren bir düğün yaptı. Manas hem savaşı hem de Akılay Hatun'un gönlünü kazanmayı bilmişti. Artık Manas adı dilden dile dolaşıyordu. Manas üst üste zaferler kazandığı sıralarda Kalmuk diyarında da gelişmeler oluyordu. Kalmuk hanlarından Aziz Han'ın Alman Bet adlı bir oğlu vardı. Mertlikte üstüne yoktu. Akıllı, dürüst, çevik, bilgili ve merhametliydi. Onun bu özelliği kıskanıldığı için Alman Bet'i kötülediler. Türlü türlü entrikalar çevirerek onu önce kendi çevresine, sonra da Esen Han ve babasına kötü biri olarak tanıttılar. Alman Bet'in başına ne geldiyse dürüstlüğünden ve mertliğinden geldi. Kötü niyetli insanlarla bir arada bulunmaktansa vatanını terk edip Çin ve Kalmuk işgalinden arınmış olan Kırgız ülkesine doğru yola koyuldu. Bunu duyan Esen Han bütün kumandanlarını görevlendirerek onu yakalatmak istediyse de bu ele avuca sığmaz cengaveri bir türlü ele geçiremedi. Evet, bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Önümüzdeki programda Manas Destanı'nı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben sunucunuz Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalınız.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Saat 21.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-33, Bursa 20-33, Çanakkale 22-34, Edirne 20-35, İstanbul 22-31, Kırklareli 20-33, Kocaeli 22-34, Sakarya 19-33, Tekirdağ 20-29, Yalova 21-29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 17-30, Aydın 20-37, Denizli 22-35, Kütahya 16-32, İzmir 23-34, Manisa 22-37, Muğla 19-33, Uşak 17-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Burdur, Isparta ve Mersin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-35, Antalya 25-33, Burdur 17-32, Hatay 24-32, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 22-36, Mersin 26-34, Osmaniye 23-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 17-32, Çankırı 17-35, Eskişehir 17-33, Karaman 15-31, Kayseri 15-30, Kırıkkale 18-32, Kırşehir 16-32, Konya 19-33, Nevşehir 15-29, Niğde 16-31, Sivas 13-29, Yozgat 15-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 16-33, Bolu 15-29, Düzce 18-33, Karabük 15-33, Kastamonu 13-31, Zonguldak 19-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-34, Artvin 18-28, Bayburt 11-27, Çorum 16-31, Giresun 21-29, Gümüşhane 14-28, Ordu 20-28, Rize 20-29, Samsun 21-29, Sinop 21-30. Tokat 19-33, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 12-31, Ardahan 9-24, Bingöl 16-34, Bitlis 13-28, Elazığ 18-35, Erzincan 16-29, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 20-35, Kars 10-27, Malatya 18-33, Muş 16-32, Tunceli 17-34, Şırnak 22-33, Van 14-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-36, Batman 18-36, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 21-37, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 23-36, Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada katil Netanyahu liderliğindeki yönetimin tüm bölge için kaos ve katliamdan başka bir anlam taşımadığını ifade etti. İsrail yönetiminin iç siyasette sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef aldığını belirten Çelik şunları kaydetti. Katil Netanyahu yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef alan söylemlerine ilişkin bu şebeke İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı insanlık ittifakının en kararlı duruşuna sahip olmasındandır, dedi. Türkiye, yapay zeka çağında verisini korumak, hesaplama altyapısını geliştirmek ve kendi modellerini üreterek geleceğin karar alma süreçlerinde söz sahibi ülkeler arasına girmek için düğmeye bastı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haziran ayında duyurulan 2026-2030 dönemine ilişkin Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet temasıyla yayımlandı. Eylem planıyla 4 eksen altında 16 öncelikli eylem belirlendi. Eskişehir merkezli 19 ilde kendilerini kurumsal iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp internet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 kişiden 53'ü tutuklandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı yeni Amerikan toprağı şeklinde gösteren paylaşımına tepki göstererek Trump'ın Boğaz'a ilişkin yanılgısının yakında düzeltileceğini ifade etti. Avrupa Birliği Komisyonu İspanya ile Fas arasındaki işbirliği sayesinde hafta sonu Sebde'ye yönelik yeni

şeklinde gösteren paylaşımına tepki göstererek Trump'ın Boğaz'a ilişkin yanılgısının yakında düzeltileceğini ifade etti. Avrupa Birliği Komisyonu İspanya ile Fas arasındaki işbirliği sayesinde hafta sonu Sebde'ye yönelik yeni

0: şeklinde gösteren paylaşımına tepki göstererek Trump'ın Boğaz'a ilişkin yanılgısının yakında düzeltileceğini ifade etti. Avrupa Birliği Komisyonu İspanya ile Fas arasındaki işbirliği sayesinde hafta sonu Sebde'ye yönelik yeni verildi. Durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 14-22 derece, Atina parçalı bulutlu 25-34, Belgrad parçalı bulutlu 20-27, Berlin sağanak yağışlı 12-21, Helsinki sağanak yağışlı 8-15, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 20-32, Londra sağanak yağışlı 17-27, Madrid az bulutlu ve açık 21-40, Moskova sağanak yağışlı 15-24, Paris parçalı bulutlu 17-30, Priştine az bulutlu 18-28, Roma sağanak yağışlı 24-32, Saraybosna sağanak yağışlı 15-20, Tiran sağanak yağışlı 22-32, Varşova çok bulutlu 17-28, Viyana sağanak yağışlı 16-25, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25 derece, Amman parçalı bulutlu 19-33, Aşgabat az bulutlu ve açık 24-37, Bağdat az bulutlu ve açık 34-45, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 23-32, Bişkek parçalı bulutlu 18-39, Duşanbe az bulutlu ve açık 26-39, Kabil az bulutlu ve açık 18-36, Kerkük az bulutlu ve açık 29-40, Kuveyt az bulutlu ve açık 38-49, Mekke az bulutlu ve açık 26-45, Medine az bulutlu ve açık 29-41, Şam az bulutlu ve açık 17-36, Tahran az bulutlu ve açık 30-26, Taşkent az bulutlu ve açık 25-39, Tiflis kuvvetli sağanak yağışlı 18-30, Tokyo parçalı bulutlu 25-31 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 25-38, Kahire az bulutlu ve açık 23-36, Melbourne parçalı bulutlu 12-19, Montreal parçalı bulutlu 20-25, New York parçalı bulutlu 23-32, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 11-17, Washington parçalı bulutlu 25-31 derece, Çadırlunga az bulutlu 18-33, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14-26, Kırcaali sağanak yağışlı 17-32, Köln sağanak yağışlı 15-22, Komrat az bulutlu 17-22, Köstence sağanak yağışlı 18-27, Münih sağanak yağışlı 14-20, Podgorica açık 22-32, Selanik sağanak yağışlı 20-31, Şumlu sağanak yağışlı 14-33, Taraglia az bulutlu 18-33, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 18-33, Zenitsa sağanak yağışlı 18-26, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 21-33, Girne az bulutlu 25-29, Lefkoşa az bulutlu 20-31, Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 18-34 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
1: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: İz bırakanlar.
3: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Her programımızda kültür, sanat ve düşünce hayatımıza iz bırakmış, yaşadıkları dönemin sınırlarını aşarak eserleriyle gelecek kuşaklara ilham vermiş önemli isimlerin yaşam öykülerini sizlerle buluşturuyoruz. Bazı sesler vardır. Daha ilk duyulduğu anda kendisini belli eder. Bazı sanatçılar vardır. Bir dönemin müziğini yalnızca seslendirmez. O dönemin hatırasına dönüşür. Banu Kırbağ işte böyle bir sanatçıydı. İstanbul'da başlayan bir hayat, genç yaşta müzikle buluşan bir kadın. 1970'li yılların ilk plak

dünyasında kendisine yer açan bir ses. Önce Zafer Dilek ve Hülya Kırbağ'la, sonra kendi adıyla. Ve yıllar içinde şarkıcı kimliğinin ötesine geçerek besteci, aranjör ve orkestra şefi olarak müziğe hizmet eden bir sanatçı. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta İz Bırakanlar programında Banu Kırbağ'ın hayatını ve sanat yolculuğunu iki bölüm halinde anlatıyoruz. Şimdi bir İstanbul sabahından başlayan bu uzun müzik yolculuğuna birlikte çıkıyoruz. Banu Kırbağ 2 Mart 1951'de İstanbul'da dünyaya geldi. Onun çocukluk ve gençlik yılları İstanbul'un kültür ve sanat hayatının hareketli olduğu bir döneme rastlıyordu. Müzik hayatının erken dönemlerinden itibaren ilgisini çekti. Henüz profesyonel anlamda tanınmıyordu. Ama sahneye çıkma arzusu vardı ve 1969 yılında okul orkestrasında amatör olarak solistlik yapmaya başladı. Bu küçük görünen adım yıllar sonra büyük bir sanat yolculuğunun başlangıcı olacaktı. Banu Kırbağ için müzik artık yalnızca dinlenen bir şey değildi. Müzik hayatının kendisi olmaya başlıyordu. Programımıza Banu Kırbağ'ın Eski Bir Mektup adlı eseriyle başlıyoruz.

1970 yılı Banu Kırbağ'ın diskografisinde ilk solo 45'lik olarak yer alan kayıt. Disko plak etiketiyle yayınlanan plakta bir yüzünde vefasız, diğer yüzünde eski bir mektup bulunuyordu. Henüz yolun başındaydı. Henüz geniş kitleler tarafından tanınmıyordu. Ama mikrofonun başında artık kendi adı vardı. Banu Kırbağ. Bir sanatçının ilk plağı bazen bir kariyerin tamamını anlatmaz. Ama ilk heyecanı anlatır. Banu Kırbağ'ın ilk plağı da onun müzik dünyasına attığı ilk profesyonel adımlardan biriydi. Ve önünde onu çok daha geniş kitlelerle buluşturacak yeni bir dönem vardı. Şimdi ilk plağından Vefasız adlı eserini dinletiyoruz.

1970'lerin başında Banu Kırbağ'ın hayatında önemli bir isim daha vardı. Zafer Dilek ve Zafer Dilek'in kardeşi Hülya Kırbağ. Üç isim, üç ses, üç ayrı müzikal renk. Zafer, Banu, Hülya. Birlikte oluşturdukları üçlü 1970'lerin ortalarına kadar plak çalışmalarını sürdürdü. Diskografi kaynakları 1974'ten 1976'ya kadar grubun çeşitli 45'liklerini ve 1976 tarihli uzun çalarını gösteriyor. Banu Kırbağ'ın geniş kitleler tarafından tanınmaya başladığı dönemde de büyük ölçüde bu yıllardı. Şimdi o günlere dönüyoruz. Zafer, Banu ve Hülya birlikte seslendiriyor. Kara kara badem gözler.

Kara Kara Badem Gözler 1974 tarihli 45'likte yer alan ve daha sonra 1976 tarihli Zafer, Banu ve Hülya uzunçalarında da bulunan eserlerden biri. Banu Kırbağ'ın müzik hafızasında bu üçlü dönemin özel bir yeri vardı. Çünkü bu yıllar sahneyi öğrenme, plak dünyasını tanıma, birlikte üretme ve kendi sesini bulma yıllarıydı. Şimdi bu üçlüden Ağlama Gönlüm Ağlama şarkısına kulak verelim.

Zafer, Banu ve Hülya'nın birlikte yaptığı çalışmalar devam etti. 1975 yılında yayımlanan bir başka 45'likte Ağlama Gönlüm Ağlama ve Seni Gidi Çapkın yer aldı. Banu Kırbağ'ın sesi artık plak dinleyicisinin kulağına daha fazla yerleşiyordu. Şimdi Zafer, Banu ve Hülya'dan Seni Gidi Çapkın şarkısına kulak verelim.

Yıl 1976. Zafer, Banu ve Hülya dönemi sona ererken üç sanatçı kendi yollarına yönelmeye başladı. Banu Kırbağ için yeni bir sayfa açılıyordu. Artık kendi adıyla, kendi repertuarıyla, kendi yorumuyla solo sanatçı olarak ilerleyecekti. Aynı dönemde Zafer, Banu Hülya'nın son önemli ortak kayıtlarından biri de Kalbim İstanbul'da Kaleden Top Atarlar 45'liydi. Ve Banu Kırbağ'ın solo kariyerinin önemli kapılarından biri de yine bu dönemde açıldı. 1970'lerin ikinci yarısı. Banu Kırbağ artık kendi adıyla dinleyicisinin karşısında. Nasıl mutlu olurum sensiz, öyle bir dünyada yaşıyorum ki 45'liği onun solo döneminin önemli kayıtlarından biri oldu. Birlikte çalıştığı gruptan ayrılmış, kendi sesinin peşinden gitmiş ve şimdi kendi hikayesini anlatmaya başlamıştı. Banu Kırbağ söylüyor. Nasıl mutlu olurum sensiz.

Yıl 1979. Banu Kırbağ'ın solo kariyerindeki en önemli dönemeçlerden biri. Hop plak etiketiyle yayınlanan 45'liğin A yüzünde Şanar Yurdatapan'ın söz ve müziğini yaptığı Ölsem de Bir Kalsam da Bir vardı.

Ve Banu Kırbağ artık yalnızca plak çıkaran bir sanatçı değildi. Adı dinleyicinin hafızasına yerleşmeye başlamıştı. 1980 bir başka 45'lik. A yüzünde Mehmet Saydır'ın söz ve müziğini yaptığı eski sevgili, B yüzünde Yok Ki. Banu Kırbağ'ın yorumculuğunda artık başka bir olgunluk hissediliyordu. Şarkıların içindeki hikayeyi anlatırken kendi hayatından bir parça bırakıyor gibiydi. Şimdi Banu Kırbağ'ın sesinden dinletiyoruz. Eski sevgili.

1981 Banu Kırbağ'ın ilk uzun çalar albümlerinden biri, Bir Demet Müzik. Albümde Unutulur, Hasret Şarkısı, Nanay, Oriental Aşk, Eski Sevgili, Ölsem de Bir, Vagonlar, Gözlerin, Nerede O Eski Şarkılar ve Mutluluklar Dilerim bulunuyordu. Ve bu albümdeki bir eser Banu Kırbağ'ın adıyla neredeyse özdeşleşecekti. Bir şarkı bir sanatçının adıyla bütünleşebilir mi? Evet. Banu Kırbağ için bunun en güzel örneklerinden biri Unutulur. Şanar Yurdatapan'ın sözlerini yazdığı, Hakkı Yücel'in müziğini yaptığı eser Banu Kırbağ'ın yorumuyla çok sevildi. Ve ironik bir biçimde şarkının adı Unutulur olsa da Banu Kırbağ'ın bu yorumu hiç unutulmadı. Banu Kırbağ'ın sesinden dinletiyoruz. Unutulur.

0: 1970'ler geride kalmıştı. 1980'lerin başında Banu Kırbağ artık kendisini kanıtlamış bir yorumcuydu. Ama onun içinde başka bir arayış vardı. Müziği daha derinden öğrenmek, bestecilik yapmak, kendi melodilerini oluşturmak ve şarkıların yalnızca yorumcusu değil, üreticisi olmak. İşte bundan sonraki dönem Banu Kırbağ'ın sanat hayatında yepyeni bir sayfa açacaktı. 1984 yılında yayınlanan Anlatamıyorum albümüyle Banu Kırbağ'ın besteci kimliği çok daha belirgin hale gelecekti. Albümde Anlatamıyorum, Dert Olur, Sıla, Dedin Mi, Kararsızlık, Giden Ömre, Böyledir Akşamları İstanbul'un ve Neredesin gibi eserler yer alıyordu. Ama bu ikinci bölümün hikayesi. Banu Kırbağ'ın gençlik yıllarından Zafer, Banu ve Hülya dönemine, solo kariyerinin ilk adımlarından Ölsem de Bir, Kalsam da Bir'e, Eski Sevgiliye ve nihayet Unutulur'a uzanan yolculuğumuz burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Ama Banu Kırbağ'ın asıl büyük dönüşümü şimdi başlıyor. Bir sonraki bölümde mikrofonun önündeki Banu Kırbağ'ın yanına müziğin mutfağında çalışan Banu Kırbağ'ı koyacağız. Besteci, aranjör, orkestra şefi ve yıllar içinde özgün müziğe yönelen sanatçı. İkinci bölümde buluşmak üzere. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.
1: İz bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 22.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-33, Bursa 20-33, Çanakkale 22-34, Edirne 20-35, İstanbul 22-31, Kırklareli 20-33, Kocaeli 22-34, Sakarya 19-33, Tekirdağ 20-29, Yalova 21-29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 17-30, Aydın 20-37, Denizli 22-35, Kütahya 16-32, İzmir 23-34, Manisa 22-37, Muğla 19-33, Uşak 17-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Burdur, Isparta ve Mersin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-35, Antalya 25-33, Burdur 17-32, Hatay 24-32, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 22-36, Mersin 26-34, Osmaniye 23-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 17-32, Çankırı 17-35, Eskişehir 17-33, Karaman 15-31, Kayseri 15-30, Kırıkkale 18-32, Kırşehir 16-32, Konya 19-33, Nevşehir 15-29, Niğde 16-31, Sivas 13-29, Yozgat 15-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 16-33, Bolu 15-29, Düzce 18-33, Karabük 15-33, Kastamonu 13-31, Zonguldak 19-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-34, Artvin 18-28, Bayburt 11-27, Çorum 16-31, Giresun 21-29, Gümüşhane 14-28, Ordu 20-28, Rize 20-29, Samsun 21-29, Sinop 21-30, Tokat 19-33, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 12-31, Ardahan 9-24, Bingöl 16-34, Bitlis 13-28, Elazığ 18-35, Erzincan 16-29, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 20-35, Kars 10-27, Malatya 18-33, Muş 16-32, Tunceli 17-34, Şırnak 22-33, Van 14-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-36, Batman 18-36, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 21-37, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 23-36, Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, TCG Anadolu, TCG Heybeliada, TCG Derya ve TCG Prevezen'in de aralarında bulunduğu Türk donanmasının seçkin platformlarıyla Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Akıncı insansız hava araçları 19 Ağustos Çarşamba günü İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yapacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen şeker soruşturması kapsamında İstanbul merkezi 8 ilde 25 şirkette arama ve el koyma işlemi yapılırken kota ve satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlenen 47 şüphelinin ifadeye çağrıldığı bildirildi. 11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nda altın harfler standı, el yazması Kur'an-ı Kerimler, hat levhaları ve müzelik tıpkı basım nüshaları sanatseverlerle buluşturuyor. Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu fuar, Yeni Kapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde hikaye devam ediyor temasıyla kapılarını açtı. Abdullah Dideşen Türk'ün kişisel koleksiyon girişimiyle başlayan çalışmada, Çad ve Nijerya gibi pek çok İslam ülkesinden toplanan orijinal yazmaların yanı sıra, asıllarına uygun hazırlanan tıpkı basım nüshalar sergileniyor. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times, Türk Hava Yolları'nın küresel havacılıktaki büyümesini ve gelecek hedeflerini şirketin yönetim kurulu ve icra komitesi başkanı Profesör Doktor Murat Şeker'le yapılan röportajla sayfalarına taşıdı. Fransa'da gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde bazı adaylara yönelik Rusya kaynaklı dezenformasyon ve karalama kampanyaları yürütüldüğü gerekçesiyle soruşturma açıldı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.400'e yükseldi. Ve son olarak spor. Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde yarışmalar 19 Ağustos Çarşamba günü Hırvatistan'da başlayacak. Başkent Zagreb'deki organizasyonda erkeklerde müsabakalar 19-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi büyüklerde Ferhat Arıcan, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Alperen Ege Avcı ve Altan Doğan temsil edecek. Organizasyon tarihinde milli takım büyük erkeklerde 7 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 20 madalya kazandı. Milli takım kafilesinde gençlerde ise Deniz Şükrüoğlu, Kaan Göktekin, Umut Öz, Yiğit Emre Gök ve Arben Erdem Gümüşlü yer alıyor.
0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 24 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Niksar istikametinde iki önlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Trabzon'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Ağustos Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ordu ve Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Birinci bölümde Banu Kırbağ'ın gençlik yıllarından başlayan müzik yolculuğuna tanıklık ettik. 1970'lerde Zafer Dilek ve Hülya Kırbağ ile aynı sahneyi paylaşan genç sanatçıdan solo kariyerini kuran Banu Kırbağ'a uzandık. Nasıl mutlu olurum sensiz dedik, ölsem de bir, kalsam da bir dedik, eski sevgili dedik ve sonunda unutulur dedik. Ama Banu Kırbağ'ın hikayesi burada bitmiyor. Tam tersine, şimdi onun sanat hayatının en önemli dönüşümüne geliyoruz. Çünkü Banu Kırbağ artık yalnızca şarkı söylemek istemiyordu. Müziği anlamak, müziği üretmek, besteler yapmak, düzenlemeler hazırlamak ve sahnedeki sesin arkasındaki bütün dünyaya hakim olmak istiyordu. Ve bu bölümde Banu Kırbağ'ın şarkıcıdan müzik insanına dönüşen hikayesini sizlerle paylaşacağız. 1980'lerin başında Banu Kırbağ kendisini geliştirmeye devam etti. Müzik eğitimi aldı. Şan, solfej, armoni, kontrpuan, düzenleme. Bütün bu çalışmalar onun sanatını yalnızca ses açısından değil, müzikal açıdan da güçlendirdi. 1984 yılında Anlatamıyorum albümü geldi. Bu albüm Banu Kırbağ'ın besteci kimliğini anlamak açısından son derece önemli. Çünkü albümde kendi besteleri de yer alıyordu. Orhan Veli Kanık'ın şiirinden bestelediği Anlatamıyorum, Banu Kırbağ'ın müzikle edebiyata buluşturduğu eserlerden biriydi. Şimdi bu esere kulak verelim.

sevgili dinleyenler, aynı albümde Banu Kırbağ'ın güçlü yorumculuğunu ortaya koyan başka bir eser daha vardı. Dert Olur. Gökhan Şeşen'in söz ve müziğini yaptığı bu eser, 1984 tarihli Anlatamıyorum albümünün kayıtları arasında yer alıyor. Banu Kırbağ'ın sesinde aşkın yalnızlığı, bekleyiş ve içe atılan duygular vardı. Şimdi Banu Kırbağ'ın sesinden Dert Olur şarkısına kulak verelim.

Banu Kırbağ'ın 1984 albümündeki önemli özelliklerinden biri Türk edebiyatının güçlü isimlerinin şiirlerine yönelmesiydi. Faruk Nafız Çamlıbel, Ahmet Kutsi Tecer, Ümit Yaşar Oğuzcan ve Orhan Veli. Banu Kırbağ bu şiirlerin bazılarını besteledi. Böylece müzikle edebiyat arasında bir köprü kurdu. Bu yönüyle Banu Kırbağ'ın sanatında yeni bir dönem başlıyordu. O artık sadece yorumlayan değil, üreten bir sanatçıydı. Banu Kırbağ'ın 1984 tarihli albümünde yer alan eserlerden biri de Sıla'dır. Sözleri Yusuf Ziya Ulusoy'a, müziği Hakkı Yücel'e ait olan bu eser, Banu Kırbağ'ın repertuarındaki özgün müzikal çizginin örneklerinden biri. Sıla, insanın ait olduğu yere duyduğu özlem, bir şehir, bir ev, bir insan. Bazen de geçmişte kalan bir hayat. Banu Kırbağ'ın sesiyle Sıla sizlerle.

1986, Banu Kırbağ'ın üçüncü önemli albümlerinden biri, Canım Can Çekişme'de. Bu albümde Canım Can Çekişme'de, Güneş Topla, Sevgi Kuşun Kanadında, Memik Olan, Bırakma Beni, Sitem gibi eserler bulunuyordu. Bu dönem Banu Kırbağ'ın özgün müzik çizgisinin daha da belirginleştiği yıllardı. Ve albümde özellikle bir eser dinleyicinin gönlünde ayrı bir yer edindi. Banu Kırbağ'ın sesinden dinletiyoruz. Canım Can Çekişme'de.

Şimdi Banu Kırbağ'ın sanat hayatında çok özel bir yere sahip olan bir eser var. Sevgi Kuşun Kanadında. Bu eser Ahmet Çuhacı'nın sözleriyle Banu Kırbağ'ın yorumunda hayat buldu. Yıllar sonra Banu Kırbağ bu şarkının konserlerde dinleyiciyle birlikte söylediğini ve adeta bir marşa dönüştüğünü anlatacaktı. Çünkü bazı şarkılar yalnızca dinlenmez. Birlikte söylenir, birlikte hatırlanır. Şimdi Banu Kırbağ'ın sesinden dinletiyoruz. Sevgi Kuşun Kanadında.

1987, Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması. Banu Kırbağ'ın sanat hayatında çok önemli bir dönemeç. Aysel Gürel'in sözlerini yazdığı, Banu Kırbağ'ın bestelediği Bir Bahar Aşkısın eseri Ayşegül Aldinç seslendirdi. Banu Kırbağ ise şarkının düzenlemesini yaptı ve sahnede 30 kişilik orkestrayı yönetti. Böylece Türk pop müzik tarihinde kadın orkestra şefi olarak dikkat çekti. Bu olay Banu Kırbağ'ın kariyerindeki önemli bir değişimin göstergesiydi. Çünkü artık onun elinde yalnızca mikrofon yoktu. Orkestra da vardı, düzenleme de vardı, bestecilik de vardı ve müziğin bütününü yönetme cesareti vardı. 1988, Banu Kırbağ'ın bir başka albümü, Gün Kavuşurken. Albümde Gün Kavuşurken, Kartal, Bebek, Gençliğim, Engin Denizler, Ben Anayım ve Çocuklar gibi eserler bulunuyordu. Banu Kırbağ'ın müziğinde artık daha farklı bir anlatım vardı. Hayata, insana, topluma ve zamana bakan bir sanatçı. Yıl 1990, yeni bir albüm. Adı Kırık Hava. Albümde Kırık Hava, Kan Çiçekleri, Tahliye, İnsan, Gölge, Bırak Ellerimi, Beni Düşüneceksin, Bir Bahar Aşkısın, Her Gün Günüm Sevda Günüdür ve başka eserler yer aldı. Banu Kırbağ'ın sanatındaki olgunluk artık çok belirgindi. Şarkılarında yalnızca bireysel duygular yoktu. Toplum, insan, hayat ve zaman vardı. Ve şimdi Banu Kırbağ'ın sanat hayatındaki en önemli kimliklerden birine geliyoruz. Besteci Banu Kırbağ. Onun besteleri başka sanatçılar tarafından da seslendirildi. Bunların en dikkat çekici örneklerinden biri Zerrin Özer'in yorumladığı Bırak Ellerimi eseridir. 1991 yılında bu eser TRT tarafından yılın en iyi bestesi dalında birinciliğe layık görüldü. Bu ödül Banu Kırbağ'ın müziğin yalnızca önünde değil, arkasında da ne kadar güçlü bir üretici olduğunu gösteriyordu. 1990'lı yıllar Banu Kırbağ için üretmeye devam ettiği yıllardı. 1992'de Gider Olduk albümü geldi. Albümde Acem Kızı, Yüreğimiz Sevda Bizim, Yüreğime Ektim Seni, Gider Olduk, Gül Kurumasın, Çivi, Mektup gibi eserler yer aldı. Banu Kırbağ'ın yorumunda artık yılların birikimi vardı. Banu Kırbağ'dan dinletiyoruz. Gider Olduk.

1994 Sevdalardayım. Banu Kırbağ'ın müziği artık daha da özgün bir çizgiye ulaşmıştı. Türk halk müziğinin damarları, özgün müzik, şiir ve modern düzenlemeler onun yorumunda bir araya geliyordu. Şimdi Banu Kırbağ'dan dinletiyoruz. Sevdalardayım.

Yıl 1998. Banu Kırbağ'ın müzik yolculuğunda yeni bir sayfa açıldı. Türküler yollayayım sana. Artık sanatçının müziğinde türkülerin ağırlığı daha belirgin. Albümde Türküler Yolladım Sana, Engerek Dünya, Sevda Sevda Üstüne, Güneş Topla Benim İçin, Karahisar Kalesi, Yunus Misali ve başka eserler yer aldı. Banu Kırbağ, yıllar önce pop müzikle başladığı yolculuğunu türkülerle daha geniş bir müzikal coğrafyaya taşıyordu. Banu Kırbağ'dan dinletiyoruz. Türküler Yolladım Sana.

2000'li yıllara geldiğimizde Banu Kırbağ'ın sanat hayatında yeni bir görev daha vardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nda solist olarak çalışmaya başladı. Yıllar boyunca biriktirdiği sahne deneyimi, müzik bilgisi ve yorumculuğu artık bir orkestra bünyesinde dinleyicisiyle buluşuyordu. Banu Kırbağ'ın müzikle ilişkisi hiçbir zaman yalnızca albümlerden ibaret olmadı. Konserler, festivaller, yurt içi ve yurt dışı etkinlikler ve müzik dünyasının farklı alanlarında üstlendiği görevler onun sanat yaşamının parçalarıydı. 2 Mart 1951'de İstanbul'da başlayan bir hayat 18 Ağustos 2025'te sona erdi. Ama Banu Kırbağ'ın müziği sona ermedi. Çünkü sanatçıların gerçek hayatı onların eserlerinde devam eder. Bir plak iğnesi döner, bir kaset çalışır, bir dijital kayıt açılır ve bir anda yıllar önceki Banu Kırbağ sesi yeniden bugüne gelir. Bir zamanlar kara kara badem gözlerde genç bir sanatçı vardı. Nasıl mutlu olurum sensiz de kendi yolunu arayan bir solist, ölsem de bir kalsam da bir de güçlü bir yorumcu, unutulur da hafızalara kazınan bir ses, anlatamıyorum da besteci, sevgi kuşun kanadında da halkla bütünleşen bir yorum, bir bahar aşkısında orkestra yöneten bir müzik insanı, bırak ellerimi de ödüllü bir besteci. Ve türküler yolladım sana da yılların birikimini türkülerle buluşturan bir sanatçı. Bütün bu isimler aslında tek bir Banu Kırbağ'dı. Şimdi bu uzun yolculuğun sonunda onu bir kez daha kendi sesiyle dinleyelim. Çünkü Banu Kırbağ'ın hikayesini anlatırken söyleyeceğimiz en güzel cümlelerden biri belki de şu olur. Bazı insanlar gider ama sesleri kalır. Bazı şarkılar aradan yıllar geçse de ilk günkü gibi hatırlanır. İz Bırakanlar'da bu hafta Banu Kırbağ'ın hayatını ve sanat yolculuğunu anlattık. Bir genç kızın müzikle başlayan hikayesinin nasıl büyük bir sanat hayatına dönüştüğüne tanıklık ettik. Onu önce Zafer Dilek ve Hülya Kırbağ'ın yanında gördük. Sonra kendi adıyla sahnelerde, ardından besteleriyle, düzenlemeleriyle, orkestra çalışmalarıyla ve yıllar boyunca süren üretimiyle müzik dünyasında kendi yerini oluşturduğunu gördük. Banu Kırbağ bir dönemin sanatçısı değildi yalnızca, bir dönemin sesiydi ve o ses bugün hala bizimle. Programımızı sanatçının unutulur şarkısıyla noktalıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir başka İz Bırakanlar programında kültür ve sanat dünyamıza değer katan başka bir ismin yaşam öyküsünde buluşmak dileğiyle hoşça kalın, müzikle kalın.

iz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 23.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-33, Bursa 20-33, Çanakkale 22-34, Edirne 20-35, İstanbul 22-31, Kırklareli 20-33, Kocaeli 22-34, Sakarya 19-33, Tekirdağ 20-29, Yalova 21-29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 17-30, Aydın 20-37, Denizli 22-35, Kütahya 16-32, İzmir 23-34, Manisa 22-37, Muğla 19-33, Uşak 17-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Burdur, Isparta ve Mersin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-35, Antalya 25-33, Burdur 17-32, Hatay 24-32, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 22-36, Mersin 26-34, Osmaniye 23-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 17-32, Çankırı 17-35, Eskişehir 17-33, Karaman 15-31, Kayseri 15-30, Kırıkkale 18-32, Kırşehir 16-32, Konya 19-33, Nevşehir 15-29, Niğde 16-31, Sivas 13-29, Yozgat 15-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 16-33, Bolu 15-29, Düzce 18-33, Karabük 15-33, Kastamonu 13-31, Zonguldak 19-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Rize ve Artvin çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-34, Artvin 18-28, Bayburt 11-27, Çorum 16-31, Giresun 21-29, Gümüşhane 14-28, Ordu 20-28, Rize 20-29, Samsun 21-29, Sinop 21-30. Tokat 19-33, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 12-31, Ardahan 9-24, Bingöl 16-34, Bitlis 13-28, Elazığ 18-35, Erzincan 16-29, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 20-35, Kars 10-27, Malatya 18-33, Muş 16-32, Tunceli 17-34, Şırnak 22-33, Van 14-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-36, Batman 18-36, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 21-37, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 23-36, Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Operasyon Operası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada katil Netanyahu liderliğindeki yönetimin tüm bölge için kaos ve katliamdan başka bir anlam taşımadığını ifade etti. İsrail yönetiminin iç siyasette sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef aldığını belirten Çelik şunları kaydetti. Katil Netanyahu yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef alan söylemlerine ilişkin bu şebeke İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı insanlık ittifakının en kararlı duruşuna sahip olmasındandır, dedi. Türkiye, yapay zeka çağında verisini korumak, hesaplama altyapısını geliştirmek ve kendi modellerini üreterek geleceğin karar alma süreçlerinde söz sahibi ülkeler arasına girmek için düğmeye bastı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haziran ayında duyurulan 2026-2030 dönemine ilişkin Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet temasıyla yayımlandı. Eylem planıyla 4 eksen altında 16 öncelikli eylem belirlendi. Eskişehir merkezli 19 ilde kendilerini kurumsal iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp internet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 kişiden 53'ü tutuklandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı yeni Amerikan toprağı şeklinde gösteren paylaşımına tepki göstererek Trump'ın boğaza ilişkin yanılgısının yakında düzeltileceğini ifade etti. Avrupa Birliği Komisyonu İspanya ile Fas arasındaki işbirliği sayesinde hafta sonu Sebde'ye yönelik yeni düzensiz sınır geçişi girişimlerinin engellendiğini ancak bölgede kalan birkaç bin düzensiz göçmenin geri gönderilmesini beklediğini bildirdi. Rusya'da Google, Telegram ve Microsoft'a yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 11,1 milyon ruble para cezası verildi. Ve son olarak spor. Trendyol 1. Lig playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü sezonun ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı. Çorum temsilcisi ligin ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 24 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Nikser istikametinde iki önlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 14-22 derece, Atina parçalı bulutlu 25-34, Belgrad parçalı bulutlu 20-27, Berlin sağanak yağışlı 12-21, Helsinki sağanak yağışlı 8-15, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 20-32, Londra sağanak yağışlı 17-27, Madrid az bulutlu ve açık 21-40, Moskova sağanak yağışlı 15-24, Paris parçalı bulutlu 17-30, Priştine az bulutlu 18-28, Roma sağanak yağışlı 24-32, Saraybosna sağanak yağışlı 15-20, Tiran sağanak yağışlı 22-32, Varşova çok bulutlu 17-28, Viyana sağanak yağışlı 16-25, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25 derece, Amman parçalı bulutlu 19-33, Aşgabat az bulutlu ve açık 24-37, Bağdat az bulutlu ve açık 34-45, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 23-32, Bişkek parçalı bulutlu 18-39, Duşanbe az bulutlu ve açık 26-39, Kabil az bulutlu ve açık 18-36, Kerkük az bulutlu ve açık 29-40, Kuveyt az bulutlu ve açık 38-49, Mekke az bulutlu ve açık 26-45, Medine az bulutlu ve açık 29-41, Şam az bulutlu ve açık 17-36, Tahran az bulutlu ve açık 30-26, Taşkent az bulutlu ve açık 25-39, Tiflis kuvvetli sağanak yağışlı 18-30, Tokyo parçalı bulutlu 25-31 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 25-38, Kahire az bulutlu ve açık 23-36, Melbourne parçalı bulutlu 12-19, Montreal parçalı bulutlu 20-25, New York parçalı bulutlu 23-32, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 11-17, Washington parçalı bulutlu 25-31 derece, Çadırlıunga az bulutlu 18-33, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14-26, Kırcaali sağanak yağışlı 17-32, Köln sağanak yağışlı 15-22, Komrat az bulutlu 17-22, Köstence sağanak yağışlı 18-27, Münih sağanak yağışlı 14-20, Podgorica açık 22-32, Selanik sağanak yağışlı 20-31, Şumlu sağanak yağışlı 14-33, Taraklıya az bulutlu 18-33, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 18-33, Zenitsa sağanak yağışlı 18-26, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 21-33, Girne az bulutlu 25-29, Lefkoşa az bulutlu 20-31, Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 18-34 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızda sonraları İmam-ı Şafii olarak anılan Muhammed bin İdris'in çocukluğuna ait bir hikayeyi sizlerle paylaşacağım.

Filistin'in Gazze şehrinde doğan Muhammed bin İdris, henüz küçük yaşlarken babasını kaybeder. Bu olaydan sonra annesiyle birlikte fakir bir hayat sürmeye başlar. Annesi bu duruma daha fazla dayanamayınca oğlunu alıp Mekke'ye gider. Mekke'de daha küçük yaşta kendisini ilme veren Muhammed bin İdris, 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i, 10 yaşında da İmam Malik'in El-Muvatta adlı hadis kitabını ezberler. 15 yaşına geldiğinde ise fetva verebilecek bir seviyeye ulaşır. Şimdi İmam Şafii adıyla bilinen Şafii mezhebinin öncüsü Muhammed bin İdris'in henüz 4 yaşındayken başından geçtiği rivayet olunan bir öyküyü sizlerle paylaşacağız.

0: Muhammed bin İdris arkadaşlarıyla sokakta oynarken Mekke kadısı da oradan geçmektedir. Tam o sırada...
1: Gel buraya, gel gel. Bunun hesabını vermeden elimizden kurtulamazsın.
2: Ya bırakın beni, benim bir suçum yok. Sen ver dedin, ben de verdim.
1: Bırak bu yalanları. Biz seni biliriz. Ya paramızı verirsin ya da canını alırız.
3: Arkadaşlar kavga var galiba. Gelin bir bakalım.
4: Hey, ne oluyor burada? Ne diye yapıştınız bu garibin yakasına? Ben Mekke kadısıyım. Anlatın bakalım.
1: İyi olacak, hastanın hekim ayağına gelirmiş.
5: Biz de gariban dediğiniz bu hırsızı tutup size getirecektik.
4: Tamam efendiler. Adamın yakasını bir bırakın hele.
1: Bırakmayız kadı efendi. Biz bu adamdan şikayetçiyiz.
4: Bre, neden şikayetçisiniz? Anlatın bakalım.
5: Efendim, biz üç arkadaştık. Birlikte bir iş yaptık ve iyice bir para kazandık. Yalanı yok ya, birbirimize itimadımız yoktu. Paramızı hepimizin güveneceği birine, yani bu adama emanet ettik.
1: Sonra da ona, üçümüz birlikte gelmedikçe parayı kesinlikle vermeyeceksin diye defalarca tembih ettik. Ama o bize hıyanet etti.
4: Ne diyorsun efendi? Doğru mu söylüyor bunlar?
2: Doğru efendim, doğru ama eksik.
4: Nasıl yani? Ne demek? Hem doğru hem eksik.
2: Evet, bunlar dün akşam bana bir kefe para bırak. Sonra da birlikte gelmedikçe parayı hiçbirimize verme dediler.
4: Sonra?
2: Sonra efendim henüz 50 adım bile gitmeden içlerinden biri geri geldi. Ve altınları istedi. Uzaktan bunlara... Bakın veriyorum diye bağırdım. Bu ikisi de kafa sallayıp tamam dediler. Söyleyin başka ne yapabilirdim ki?
4: Efendiler, peki buna ne diyeceksiniz?
1: Efendim onu da açıklayalım. Keseyi emanet edip giderken şimdi burada olmayan ve o paraların hepsini alıp giden arkadaşımız aniden durdu.

0: Ömer. Söyleyin başka ne yapabilirdim ki?
1: Efendiler, peki buna ne diyeceksiniz?
2: Efendim, onu da açıklayalım. Keseyi emanet edip giderken şimdi burada olmayan ve o paraların hepsini alıp giden arkadaşımız aniden durdu.

0: Yani, ve o paraların hepsini alıp giden arkadaşımız aniden durdu. Ama biz...
1: Aslında Kadı Efendi emanetçiyi kurtarmak istemektedir. Ancak gariban emanetçi suçunu kabul edince Kadı Efendi'ye yapacak pek bir şey kalmaz. Merhametli kadı gözlerini kısar, sakalını sıvazlar, çıkış yolu arar. Arar ama nafile. İşte tam o sırada olayı başından beri dinleyen 4 yaşındaki Muhammed bin İdris gariban adamın elinden tutar.
2: Ağlama be amca, kendini niye üzüyorsun ki?
3: Nasıl üzülmem be gülüm, başıma gelenleri duydum işte.
2: Amca sen gel beni dinle.
3: Dinliyorum, söyle bakalım.
2: Şimdi bunlara, ben paraları kimseye vermedim, kese bende de.
3: Peki dediğini yaptım, kese bende dedim. Ne değişecek ki?
2: Emaneti almaları için bunların 3 kişi olmaları gerekmiyor mu?
3: Gerekiyor.
2: Öyleyse söyle onlara, getirsinler arkadaşlarını, alsınlar paralarını.
3: Aman Allah'ım, bu ne berrak bir muhakeme, bu ne müthiş deka.
4: Efendi, efendi, ne konuşursun o veletle. Burada hakkında karar vereceğiz, sen küçücük çocukla sohbet edersin, utan be.
5: Efendim, ben paraları kimseye vermedim.
4: Nasıl?
5: Kese bende duruyor, sözümün arkasındayım. Gelsin üçü birden vereyim keseyi. Yoksa dünya yıkılsa bu keseyi vermem.
4: Bre, ne durursunuz? Getirin arkadaşınızı, alın paranızı. Hadi, hadi dağılın, hadi.

Yapımcılığının Murat Çokuret'in üstlendiği yeni bir efsanenin gizeminde veya hikayenin heyecan dolu atmosferinde tekrar buluşmayı umut ediyoruz. Hoşçakalın.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: saat 24.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-33, Bursa 20-33, Çanakkale 22-34, Edirne 20-35, İstanbul 22-31, Kırklareli 20-33, Kocaeli 22-34, Sakarya 19-33, Tekirdağ 20-29, Yalova 21-29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 17-30, Aydın 20-37, Denizli 22-35, Kütahya 16-32, İzmir 23-34, Manisa 22-37, Muğla 19-33, Uşak 17-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Burdur, Isparta ve Mersin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-35, Antalya 25-33, Burdur 17-32, Hatay 24-32, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 22-36, Mersin 26-34, Osmaniye 23-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 17-32, Çankırı 17-35, Eskişehir 17-33, Karaman 15-31, Kayseri 15-30, Kırıkkale 18-32, Kırşehir 16-32, Konya 19-33, Nevşehir 15-29, Niğde 16-31, Sivas 13-29, Yozgat 15-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 16-33, Bolu 15-29, Düzce 18-33, Karabük 15-33, Kastamonu 13-31, Zonguldak 19-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Rize ve Artvin çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-34, Artvin 18-28, Bayburt 11-27, Çorum 16-31, Giresun 21-29, Gümüşhane 14-28, Ordu 20-28, Rize 20-29, Samsun 21-29, Sinop 21-30, Tokat 19-33, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 12-31, Ardahan 9-24, Bingöl 16-34, Bitlis 13-28, Elazığ 18-35, Erzincan 16-29, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 20-35, Kars 10-27, Malatya 18-33, Muş 16-32, Tunceli 17-34, Şırnak 22-33, Van 14-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-36, Batman 18-36, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 21-37, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 23-36, Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre.

Arbatı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre.

dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görü 5 kuvvetin. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Güney Ege'de kuzey batıdan 3 ila 5. Yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, TCG Anadolu, TCG Heybeliada, TCG Derya ve TCG Prevezen'in de aralarında bulunduğu Türk donanmasının seçkin platformlarıyla Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Akıncı insansız hava araçları 19 Ağustos Çarşamba günü İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yapacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen şeker soruşturması kapsamında İstanbul merkezi 8 ilde 25 şirkette arama ve el koyma işlemi yapılırken kota ve satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlenen 47 şüphelinin ifadeye çağrıldığı bildirildi. 11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nda altın harfler standı, el yazması Kur'an-ı Kerimler, hat levhaları ve müzelik tıpkı basım nüshaları sanatseverlerle buluşturuyor. Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu fuar, Yeni Kapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde hikaye devam ediyor temasıyla kapılarını açtı. Abdullah Dideşen Türk'ün kişisel koleksiyon girişimiyle başlayan çalışmada Çad ve Nijerya gibi pek çok İslam ülkesinden toplanan orijinal yazmaların yanı sıra asıllarına uygun hazırlanan tıpkı basım nüshalar sergileniyor. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times, Türk Hava Yolları'nın küresel havacılıktaki büyümesini ve gelecek hedeflerini şirketin yönetim kurulu ve icra komitesi başkanı Profesör Doktor Murat Şeker'le yapılan röportajla sayfalarına taşıdı. Fransa'da gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde bazı adaylara yönelik Rusya kaynaklı dezenformasyon ve karalama kampanyaları yürütüldüğü gerekçesiyle soruşturma açıldı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.400'e yükseldi. Ve son olarak spor. Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde yarışmalar 19 Ağustos Çarşamba günü Hırvatistan'da başlayacak. Başkent Zagreb'deki organizasyonda erkeklerde müsabakalar 19-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi büyüklerde Ferhat Arıcan, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Alperen Ege Avcı ve Altan Doğan temsil edecek. Organizasyon tarihinde milli takım büyük erkeklerde 7 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 20 madalya kazandı. Milli takım kafilesinde gençlerde ise Deniz Şükrüoğlu, Kaan Göktekin, Umut Öz, Yiğit Emre Gök ve Arben Erdem Gümüşlü yer alıyor.
0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 24 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Nikser istikametinde iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması,

0: Aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
0: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere, sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Trabzon'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Ağustos Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ordu ve Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ben Emine Altun. Her salı akşamı saat 18.25'te sizlerle buluştuğumuz Gönülden Gönüle Şarkılar programına hoş geldiniz. Programımızın tekrarını aynı gece saat 00.25'te dinleyebilirsiniz. Bizlere ulaşmak isterseniz telefon numaramız 0312 alan koduyla 302-25-25. E-posta adresimiz ise radyo@mgm.gov.tr. Bu hafta yine siz musiki severlerle baş başayım. Program ortaklarım sevgili Alev Yıldız ve sevgili Emine Ertürk Karaslan'a buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Yeni yayın dönemini sabırsızlıkla bekliyorum ben de sizler gibi. Kendileriyle sohbet etmeyi, aynı mikrofonu paylaşmayı, birlikte şarkılardan ve türkülerden söz etmeyi gerçekten çok özledim. Evet efendim, yine bu güzel yaz akşamında Gönülden Gönüle Şarkılar programında neler var diye merak eden siz değerli dinleyenlerimizi fazla bekletmeden programımıza başlayalım istiyorum. Bu akşam biraz geçmişe gideceğiz. Bizi yıllar öncesine götüren, bazen bir filmin bir sahnesini, bazen bir oyuncunun yüzündeki ifadeyi, bazen de çocukluğumuzdan veya gençliğimizden bir akşamı hatırlatan şarkıların peşine düşeceğiz. Yeşilçam filmlerinin hafızalarımıza kazınan birbirinden güzel şarkılarıyla geçmişe doğru keyifli bir yolculuğa çıkacağız bu güzel yaz akşamında. Kimi zaman bir sevdanın heyecanını, kimi zaman ayrılığın hüznünü, kimi zaman da eski İstanbul akşamlarının o kendine has havasını hissedeceğiz. Çünkü bazı şarkılar yalnızca dinlenmez efendim. Bazı şarkılar hatırlanır, bir insanı hatırlatır, bir sokağı, bir yaz akşamını, eski bir sinema salonunu ya da hayatımızdan artık çok gerilerinde kalmış güzel bir zamanı. İşte bu akşam o şarkılardan söz edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk eserimiz benim sesimden geliyor. Hicaz makamında Bir Kere Sevdim Diye. Sevmenin insanın hayatında nasıl iz bıraktığını anlatan, sözleriyle gönlümüzde ayrı bir yere sahip olan bu güzel eserle başlayalım programımıza.

kere sevdim diye ile başladık bu akşamki yolculuğumuza. Daha ilk eserimizde bile aslında programımızın ruhunu hissettik. Sevda, hatıra, özlem ve yıllar geçse de eskimeyen melodiler. Müzikimizin en güzel taraflarından biri de bu galiba. Aradan yıllar geçiyor, hayatımız değişiyor, insanlar değişiyor, şehirler değişiyor ama bir şarkının ilk birkaç notasını duyduğumuz anda kendimizi bambaşka bir zamanda bulabiliyoruz. Sanki zaman bir anda geriye doğru akıyor. Belki çocukluğumuzun evindeyiz, belki ailemizle birlikte televizyonun karşısındayız, belki mahallede oynadığımız günlerden birindeyiz, belki de gençliğimizin o güzel heyecanlı yıllarındayız. Yeşilçam filmlerinin şarkıları da böyle değil mi? Filmleri yalnızca görüntülerle hatırlamıyoruz. Şarkılarıyla hatırlıyoruz. Bir şarkı duyuyoruz ve gözümüzün önünde bir sahne canlanıyor. Bir oyuncunun yüzündeki tebessüm. Bir bakış, bir ayrılık, bir tren garı, bir İstanbul sokağı ve fonda çalan o unutulmaz melodi. İşte Yeşilçam'ın güzelliği biraz da burada. Şarkılarla hikayeler birbirine karışıyor. Hikayeler de bizim kendi hayatımıza dokunuyor. Bu akşam sizlerle birlikte bunu yapacağız. Şarkıdan şarkıya geçerken biraz konuşacağız, biraz hatırlayacağız, biraz tebessüm edeceğiz. Ve elbette bol bol müzik dinleyeceğiz. Bu arada sizlerden de küçük bir ricamız olsun. Bu akşam bizimle birlikteyseniz siz de kendi Yeşilçam şarkınızı düşünün. Hani yıllar önce duyduğunuzda içinizi titreten. Belki bir filmden, belki bir sanatçıdan, belki de hayatınızın o çok özel bir döneminden kalan bir şarkı. Bazen insanın kendi hayatının da bir film müziği vardır. Bir şarkı hayatımızın belli bir dönemine eşlik eder. Sonra yıllar sonra yeniden duyduğumuzda o dönemin bütün duyguları yeniden canlanır. İşte müziği böyle güçlü bir şey. Sözcüklerin anlatamadığını bazen tek bir ezgi anlatabiliyor. Şimdi sıradaki eserimizde bizi yine eski günlerin o güzel havasına götürecek. Bu kez mikrofonumuzda sevgili Alev Yıldız var. Hicaz makamındaki bu güzel eser Yar Saçların Lüle Lüle. Sevgili Alev'in güzel yorumuyla dinleyelim.

Ne güzel bir eser değil mi sevgili dinleyenler? Yer saçların lüle lüle. Böyle eserlerin insanın yüzünde istemeden bir tebessüm oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü eski şarkılarda çok başka bir anlatım var. Sözlerde bir zarafet, melodilerde bir incelik ve duygularda samimiyet. Belki de bu nedenle yıllar geçse de bazı eserler gönlümüzdeki yerini hiç kaybetmiyor. Şimdi biraz Yeşilçam'dan söz edelim. Yeşilçam denildiğinde hepimizin aklına farklı bir görüntü gelebilir. Kiminin aklına romantik filmler gelir, kiminin aklına aile filmleri, kiminin aklına komedi. Ama türün ne olursa olsun müzik filmlerin vazgeçilmez bir parçasıydı. Bazen bir şarkı filmin hikayesini anlatırdı, bazen karakterin söyleyemediğini şarkı söylerdi. Bazen de yalnızca bir sahnenin duygusunu tamamlamak için girerdi müzik. Ve biz seyirciler o şarkılar sayesinde karakterlerin hislerine biraz daha yaklaşırdık. Belki de bu yüzden eski filmlerin müzikleri bugün hala bizimle. Çünkü o müziklerde yalnızca bir film yok. Bir dönemin ruhu var, bir yaşam biçimi var, bir İstanbul var, bir Türkiye var. Ve en önemlisi insanların birbirleriyle kurduğu o sıcak bağ var. Sevgili dinleyenler, bu güzel yaz akşamında gönülden gönüle şarkılar devam ediyor. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerle birlikteyiz. Bu akşam Yeşilçam filmlerinin hafızalarımızda iz bırakan şarkılarıyla geçmişe doğru gidiyoruz. Birazdan sırada sevgili Emine Ertürk Karaaslan var. Sıradaki eserimiz bir türkü. Rast makamında İbrişim Örmüyorlar. Türkülerimiz de sinemamızın ve kültürümüzün ayrılmaz parçalarından. Bazen bir yörenin hikayesini taşırlar, bazen bir sevdayı, bazen bir ayrılığı. Ama her zaman bizden bir şeyler söylerler. Şimdi sevgili Emine Ertürk Karaaslan'ın yorumuyla dinliyoruz. İbrişim Örmüyorlar.

Sevgili dinleyenler, türküler bambaşka bir dünya. Bir türkünün birkaç mısrasında bazen koca bir hayatı bulabiliyoruz. Sevinci de var içinde, hüznü de. Gurbeti de var, sılası da. Sevdası da var, ayrılığı da. Ve belki de en güzel tarafı, ne kadar zaman geçerse geçsin, bize kendimizi hatırlatması. Bu akşam programımızda Yeşilçam şarkıları üzerinden geçmişe doğru giderken türkülerimize de yer vermek istedik. Çünkü Yeşilçam'ın dünyasında da türkülerimizin çok özel bir yeri vardı. Köyden kente uzanan hikayelerde, gurbet yolculuklarında, aşkların ve ayrılıkların anlatıldığı sahnelerde türküler çoğu zaman karakterlerin duygularına tercüman oldu. Şimdi biraz daha eski günlerin havasına gidelim. Hayal edin, akşam olmuş, yaz gecesi, pencereler açık, dışarıdan hafif bir şehir uğultusu geliyor. Bir evin içinde radyo açık ve radyodan bir şarkı yükseliyor. O şarkı evin içinde yaşayan herkesin hafızasında başka bir yere dokunuyor. Belki anne mutfakta, baba gazetesini okuyor, çocuklar kendi dünyalarında ama o şarkı herkesin kulağında. Yıllar sonra aynı şarkıyı duyduğunuzda işte o akşamı hatırlıyorsunuz. Radyo biraz da bunun için güzel. Ses insanın hayatına sessizce giriyor ve bazen hiç fark ettirmeden yıllarca bizimle kalıyor. İşte biz de Gönülden Gönüle şarkılar programında biraz bunu yapmaya çalışıyoruz. Şarkıları yalnızca dinlemiyoruz, onların bize hissettirdiklerini de paylaşıyoruz. Şimdi sıradaki eserimiz yine benim sesimden geliyor. Rast makamında Bir Bakış Baktın Kalbimi Yaktın. Adından da anlayacağınız gibi bu kez bir bakışın gücünden söz edeceğiz. Bazen gerçekten de bir insanın tek bir bakışı uzun uzun söylenen sözlerden daha fazlasını anlatabilir. Bir bakış, bir tebessüm, bir sessizlik ve ardından bir şarkı. Şimdi dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler, bir bakış baktın, kalbimi yaktın dedik ve bir kez daha şarkıların insan ruhundaki o güzel karşılığını hissettik. Bazen bir şarkının adı bile başlı başına bir hikaye, bir bakıştan başlayan bir sevda, bir cümleyle başlayan bir hikaye, bir tesadüfle değişen bir hayat. Yeşilçam'ın en sevdiğimiz taraflarından biri de belki bu duyguları büyütmesiydi. Bir bakış uzun uzun anlatılırdı. Bir mektup büyük bir hikayeye dönüşürdü. Bir şarkı iki insan arasındaki mesafenin yerine geçerdi. Bugünün hızlı dünyasında belki bunları biraz özlüyoruz. Her şey çok hızlı, mesajlar hızlı, haberler hızlı, hayat hızlı. Ama müziki bize yavaşla diyor sanki. Bir şarkıyı dinle, sözünü duy, ezgisini hisset ve biraz düşün. İşte bu akşam sizlerle bunu yapıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, saatler ilerliyor ama bizim yolculuğumuz devam ediyor. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Gönülden Gönüle Şarkılar programındasınız. Bu akşam sizlerle birlikte eski filmlerin ve unutulmaz şarkıların izinden gidiyoruz. Şimdi sırada sevgili Alev Yıldız var. Bu kez Hicaz'dan Rast'a, Rast'tan Mahur'a doğru güzel bir musiki yolculuğuna çıkacağız. Sıradaki eserimiz Mahur makamında bir türkü. Yemenim'de Hare Var. Türkülerimizin o içten, o sıcak, o doğal anlatımını bir kez daha dinleyeceğiz. Sevgili Alev Yıldız'ın yorumuyla Yemenim'de Hare Var.

Ne güzel. Bir türkü daha bıraktık gönlümüze. Yemenim'de hare var. Türküleri dinlerken insanın zihninde görüntüler de oluşuyor. Renkler, insanlar, kıyafetler, sokaklar, Anadolu'nun farklı köşelerinden manzaralar. Belki de türkülerimizin en büyük zenginliği bu. Onları dinlerken yalnızca müzik duymuyoruz. Bir kültürü duyuyoruz, bir geçmişi duyuyoruz. İnsanımızın sevincini, hüznünü, özlemini duyuyoruz. Ve bu nedenle türküler nesilden nesile aktarılırken yalnızca ezgilerini değil, hatıralarını da taşıyor. Yeşilçam filmlerine geri dönersek, o filmleri bugün yeniden izlediğimizde yalnızca hikayeyi görmüyoruz. Bir dönemin Türkiye'sini görüyoruz. Sokakları, evleri, kıyafetleri, insanların birbirleriyle konuşma biçimlerini, şehirlerin değişimini ve elbette müziği. Müzik, filmin ruhunu tamamlayan en önemli unsurlardan biriydi. Bir sahneyi gözümüzle izlerken müzik kulağımızdan içeri giriyor ve sahneyi hafızamıza daha da güçlü biçimde yerleştiriyordu. Bu nedenle yıllar sonra bir şarkıyı duyduğumuzda o şarkının ait olduğu filmi hatırlayabiliyoruz. Hatta bazen filmi tamamen unutmuş olsak bile şarkıyı hatırlıyoruz. Bu da müziğin ne kadar güçlü bir hafıza taşıyıcısı olduğunu gösteriyor. Bu güzel akşamda bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Evinde, iş yerinde, arabasında, belki bir yolculuk sırasında bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize sevgilerimi gönderiyorum. Nerede olursanız olun, bu akşam aynı şarkılarda buluşuyoruz. Aynı ezgilerde buluşuyoruz ve belki aynı hatıralarda. Artık programımızın son eserine doğru geliyoruz. Akşamın nasıl geçtiğini anlamadık bile. 6 güzel eserle çıktığımız bu nostaljik yolculukta son durağımız sevgili Emine Ertürk Karaaslan. Bu akşam kendisinden dinleyeceğimiz son eser Nihavend makamında. Yemeni bağlamış telli başına. Nihavend'in o güzel, zarif ve duygulu havasıyla programımızın son eserini dinleyeceğiz. Ama biliyorsunuz, bir programın sonuna gelmek şarkıların bitmesi demek değil. Çünkü güzel şarkılar yayın bittikten sonra da insanın içinde çalmaya devam ediyor. Şimdi sevgili Emine Ertürk Karaaslan'ın yorumuyla Yemen'i bağlamış telli başına.

sevgili dinleyenler ve böylece Bir Gönülden Gönüle şarkılar programının daha sonuna geldik. Bu akşam hep birlikte geçmişe doğru güzel bir yolculuk yaptık. Yeşilçam'ın unutulmaz şarkılarını dinledik. Bazen bir sevdaya dokunduk, bazen bir bakışta kaldık. Bazen bir türküyle Anadolu'nun farklı duygularına kulak verdik. Bazen de eski günlerimizi hatırladık. Ama hepsinden önemlisi yine musikiyle gönülden gönüle bir köprü kurduk. Çünkü bizim programımızın adı boşuna gönülden gönüle şarkılar değil. Şarkılar gönülden çıkıyor ve gönüllere ulaşıyor. Bu akşam da sesleriyle bizlerle birlikte olan sevgili program ortaklarım Alev Yıldız ve Emine Ertürk Karaslan'a tekrar çok teşekkür ediyorum. Onların güzel sesleri ve yorumlarıyla programımız daha da güzelleşti. Kendilerine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Sevgili dinleyenler, bazen geçmişi değiştiremeyiz ama güzel hatıraları yeniden yaşayabiliriz. Bunun en güzel yollarından biri de bir şarkıyı yeniden dinlemektir. Çünkü bazı şarkılar eskimez, bazı melodiler yaşlanmaz ve bazı duyguların takvimi yoktur. Yıllar geçse de aynı yerde dururlar. Bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere de gönülden teşekkür ediyorum. Bizlere ulaşmak isterseniz telefon numaramızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 302 25 25. E-posta adresimiz ise radyo@mgm.gov.tr. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Bir başka salı akşamında saat 18.25'te yine Gönülden Gönüle Şarkılar programında buluşmak dileğiyle. Gönlünüzden güzel şarkılar, hayatınızdan güzel insanlar eksik olmasın. Hoşça kalın, muskiyle kalın, sevgiyle kalın.

0: Saat 1.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-33, Bursa 20-33, Çanakkale 22-34, Edirne 20-35, İstanbul 22-31, Kırklareli 20-33, Kocaeli 22-34, Sakarya 19-33, Tekirdağ 20-29, Yalova 21-29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 17-30, Aydın 20-37, Denizli 22-35, Kütahya 16-32, İzmir 23-34, Manisa 22-37, Muğla 19-33, Uşak 17-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Burdur, Isparta ve Mersin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-35, Antalya 25-33, Burdur 17-32, Hatay 24-32, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 22-36, Mersin 26-34, Osmaniye 23-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 17-32, Çankırı 17-35, Eskişehir 17-33, Karaman 15-31, Kayseri 15-30, Kırıkkale 18-32, Kırşehir 16-32, Konya 19-33, Nevşehir 15-29, Niğde 16-31, Sivas 13-29, Yozgat 15-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 16-33, Bolu 15-29, Düzce 18-33, Karabük 15-33, Kastamonu 13-31, Zonguldak 19-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Rize ve Artvin çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-34, Artvin 18-28, Bayburt 11-27, Çorum 16-31, Giresun 21-29, Gümüşhane 14-28, Ordu 20-28, Rize 20-29, Samsun 21-29, Sinop 21-30. Tokat 19-33, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 12-31, Ardahan 9-24, Bingöl 16-34, Bitlis 13-28, Elazığ 18-35, Erzincan 16-29, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 20-35, Kars 10-27, Malatya 18-33, Muş 16-32, Tunceli 17-34, Şırnak 22-33, Van 14-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-36, Batman 18-36, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 21-37, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 23-36, Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Operasyon Operası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye.

Sıcaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye.

0: batırmış. Bunun sebebi Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı insanlık ittifakının en kararlı duruşuna sahip olmasındandır, dedi. Türkiye, yapay zeka çağında verisini korumak, hesaplama altyapısını geliştirmek ve kendi modellerini üreterek geleceğin karar alma süreçlerinde söz sahibi ülkeler arasına girmek için düğmeye bastı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haziran ayında duyurulan 2026-2030 dönemine ilişkin Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet temasıyla yayımlandı. Eylem planıyla 4 eksen altında 16 öncelikli eylem belirlendi. Eskişehir merkezli 19 ilde kendilerini kurumsal iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp internet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 kişiden 53'ü tutuklandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı yeni Amerikan toprağı şeklinde gösteren paylaşımına tepki göstererek Trump'ın Boğaz'a ilişkin yanılgısının yakında düzeltileceğini ifade etti. Avrupa Birliği Komisyonu İspanya ile Fas arasındaki işbirliği sayesinde hafta sonu Sebde'ye yönelik yeni düzensiz sınır geçişi girişimlerinin engellendiğini ancak bölgede kalan birkaç bin düzensiz göçmenin geri gönderilmesini beklediğini bildirdi. Rusya'da Google, Telegram ve Microsoft'a yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 11,1 milyon ruble para cezası verildi. Ve son olarak spor. Trendyol 1. Lig playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü sezonun ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı. Çorum temsilcisi ligin ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
1: Karayollarında son durum.
0: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 24 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Nikser istikametinde iki önlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: O Hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıkmış.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 14-22 derece, Atina parçalı bulutlu 25-34, Belgrad parçalı bulutlu 20-27, Berlin sağanak yağışlı 12-21, Helsinki sağanak yağışlı 8-15, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 20-32, Londra sağanak yağışlı 17-27, Madrid az bulutlu ve açık 21-40, Moskova sağanak yağışlı 15-24, Paris parçalı bulutlu 17-30, Priştine az bulutlu 18-28, Roma sağanak yağışlı 24-32, Saraybosna sağanak yağışlı 15-20, Tiran sağanak yağışlı 22-32, Varşova çok bulutlu 17-28, Viyana sağanak yağışlı 16-25, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 15-25 derece, Amman parçalı bulutlu 19-33, Aşgabat az bulutlu ve açık 24-37, Bağdat az bulutlu ve açık 34-45, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 23-32, Bişkek parçalı bulutlu 18-39, Duşanbe az bulutlu ve açık 26-39, Kabil az bulutlu ve açık 18-36, Kerkük az bulutlu ve açık 29-40, Kuveyt az bulutlu ve açık 38-49, Mekke az bulutlu ve açık 26-45, Medine az bulutlu ve açık 29-41, Şam az bulutlu ve açık 17-36, Tahran az bulutlu ve açık 30-26, Taşkent az bulutlu ve açık 25-39, Tiflis kuvvetli sağanak yağışlı 18-30, Tokyo parçalı bulutlu 25-31 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 25-38, Kahire az bulutlu ve açık 23-36, Melbourne parçalı bulutlu 12-19, Montreal parçalı bulutlu 20-25, New York parçalı bulutlu 23-32, Sydney gök gürültülü sağanak yağışlı 11-17, Washington parçalı bulutlu 25-31 derece, Çadırlunga az bulutlu 18-33, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14-26, Kırcaali sağanak yağışlı 17-32, Köln sağanak yağışlı 15-22, Komrat az bulutlu 17-22, Köstence sağanak yağışlı 18-27, Münih sağanak yağışlı 14-20, Podgorica açık 22-32, Selanik sağanak yağışlı 20-31, Şumlu sağanak yağışlı 14-33, Taraklıya az bulutlu 18-33, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 18-33, Zenitsa sağanak yağışlı 18-26, Gazimagos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 21-33, Girne az bulutlu 25-29, Lefkoşa az bulutlu 20-31, Güzelyurt mevzii sağanak yağışlı 18-34 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarla esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte, mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Ahmeniş ve Yunan savaşlarını anlatmaya çalışacağız sizlere.

Pers savaşları Ahameniş İmparatorluğu'yla Yunan kent devletleri arasında M.Ö. 499 ile M.Ö. 449 arasında gerçekleşen bir dizi muharebedir. Politik olarak bölünmüş antik Yunanistan'la dönemin en güçlü imparatorluğu olan Pers İmparatorluğu arasındaki çatışmalar, esasen Büyük Kiros'un M.Ö. 547 yılında İonya'yı istila etmesiyle başlar. Gerçekte Grek dünyası açısından Pers İmparatorluğu'yla aradaki düşmanlık, İmparatorluğun Büyük İskender'in seferi sonunda dağılmasına kadar 200 yıldan fazla bir süre devam eder. Bu düşmanlık, Pers ordularının Yunanistan'a karşı M.Ö. 490'da ve M.Ö. 480 ile 479 yıllarındaki iki saldırısıyla sıcak çatışmaya dönüşür. Grek bakış açısından tüm bu çekişmeler Med olayı olarak tanımlanır. Yunanlılar, oldukça iyi tanıdıkları ve bir Pers hanedanı tarafından yönetildiğini bildikleri Pers İmparatorluğunu ilk tanıdıkları adla Medler olarak tanımlarlar. Aristagoras, Pers desteğiyle Milete tiranı olduktan sonra M.Ö. 499'da yine Pers desteğini alarak Nakşa Adası'na karşı bir istila hareketine girer. Ancak Aristagoras'ın bu seferi bir hezimetle sonuçlanır ve Pers Sarayı tarafından azledilmekle karşı karşıya kalır. Bunun üzerine Pers Sarayı karşısında kendi durumunu tehlikede görerek Anadolu'da Pers karşıtı bir başkaldırıyı desteklemeye yönelir. Bu durum İyon ayaklanmasını başlatır. Ayaklanma M.Ö. 493 yılına kadar Ön Asya'ya kademeli olarak yayılır. Atina ve Eretra'nın askeri desteğini sağlayan Aristagoras, bu destek kuvvetlerinin yardımıyla M.Ö. 498 yılında Pers bölgesel başkenti durumundaki Sard'ı ele geçirip yakar. Pers Kralı 1. Darius, Atina ve Eritra'dan bu isyana destek oldukları için intikam yemini eder. İsyan M.Ö. 497-495 yılları boyunca her iki taraf içinde bir açmaz halinde devam eder. Pers kuvvetleri M.Ö. 494 yılında yeniden toparlanıp isyanın Milet'teki merkez üssüne hücum başlatır. Lade Deniz Muharebesi'nde İyon donanması kesin bir yenilgiye uğrar. Ardından Milet kuşatılır, ele geçirilir ve halkı sürgün edilir. Bu yenilgi İyon isyanının çözülmesine yol açar ve son direnme güçleri de bir sonraki yıl ezilir. Yeni ayaklanmalardan ve Yunanistan'ın yeniden bu ayaklanmaları desteklemesinden kaçınmayı amaçlayan 1. Darius, Yunanistan'a istila etmek ve Atina ile Eritra'yı Sard yıkımından dolayı cezalandırmak için bir sefere karar verir. Yunanistan'a yönelen ilk Pers istilası M.Ö. 492 yılında başlar. Pers orduları komutanı General Marsonios, Trakya'yı ve Makedonya'da bir kısım bölgeyi ele geçirdikten sonra bir dizi terslik nedeniyle seferine planlanandan önce son vermek zorunda kalır. Karşılaşılan ilk terslik donanmasının Aynoroz Dağı kıyılarında bir fırtınaya yakalanmasıdır. General Trakya'da bir savaşı yönetirken meydana gelen bu yıkımda Herodot'a göre Pers donanması 300 gemi ve 20 bin adam kaybeder. General Marsonios'un donanmasız kalması kuvvetlerini Anadolu'ya çekmek zorunda bırakır. Generalin Trakya'da yaralanması üzerine görevden alınır ve ordunun komutası Artapernes'e, donanma ise Datis'e verilir. İki yıl sonra M.Ö. 490'da toplanan güçlü bir ordu ve donanma Ege Denizi üzerinden seferi yeniden başlatır. Bu Pers seferinde önce Nakşa kuşatılır, yakılıp yıkıldıktan sonra Kiklat adalarının diğer kent devletleri Pers hakimiyeti altına alınır. Daha sonra batıya yönelen donanma Eritra'yı düşürür. Yunanistan anakarasında karaya çıkan Pers ordusu Maraton Muharebesi'nde Atina kuvvetleri tarafından kesin bir yenilgiye uğrar. Bu yenilgi seferi başarısızlığa uğratır.
Yenilgiden sonra 1. Darius, Yunanistan'ın istilası için yeni bir plan hazırlıklarına girer. Fakat M.Ö. 486 yılında ölmesi üzerine bu istila oğlu ve ardılı 1. Serhas'a, diğer adıyla Kiserksis'e kalır. 1. Serhas, antik dünyanın gördüğü en büyük orduyla Sart'tan hareket eder. Askerlerini ve malzemeyi Çanakkale Boğazı'ndan karşıya geçirmek için Abidos'tan Sestos'a uzanan iki yüzer köprü kurdurur. Bu kesimde Çanakkale Boğazı yaklaşık olarak 1,5 kilometredir. Ancak ordu henüz karşıya geçmeden çıkan bir fırtınayla köprüler tahrip olur. Galeyana gelen Serhas, köprülerin inşasından sorumlu adamlarının kellelerini vurdurur. İkinci köprü dönemin savaş gemileri olan Pentekontera ve Triremelerle oluşturulur. Atina ve Sparta'nın başı çektiği Grek ittifakına karşı Termopile muharebesini kazanan Pers ordusu ilerleyerek Yunan ana karasının büyük bir bölümünü istila eder. Bu sırada Grek ittifakı donanması Pers donanmasıyla giriştiği Artemisyan deniz muharebesi ardından geri çekilir. Ancak Grek donanmasını bütünüyle imha etmeye yönelen Pers donanması Salamis Deniz Muharebesi'nde ağır bir yenilgiye uğrar. Bir sonraki yıl toplanan Grek kuvvetleri saldırıya geçerek Plateya Muharebesi'nde Pers ordusunu yenilgiye uğratır. Deniz yenilgisinin üstüne gelen karadaki bu yenilgi Pers İmparatorluğu'nun Yunanistan seferinin de sonunu getirir. Yenilgi Pers askeri yönetiminin düzenini bozar. Bundan yararlanan Grek İttifakı donanması M.Ö. 27 Ağustos 479'da Mikalli Muharebesi'nde Pers donanmasından geriye kalanları da imha eder. Daha sonra yine aynı yıl içinde Sestos kuşatılır ve buradaki Pers garnizonu imha edilir. Bir yıl sonra Bizantiyon'daki Pers garnizonu da aynı akıbete uğrar. Böylece Pers ordusu bütünüyle püskürtülüp Ege Denizi'ndeki ve Yunanistan'daki Pers tehdidi ortadan kaldırılır. Spartalı General Pasonias'ın Bizantiyon'u kuşatması sırasındaki uygulamaları Yunanistan'da Sparta açısından olumsuz sonuçlar doğurur. Pasonias'ın bazı Pers savaş esirlerini serbest bırakması tepki çeker. General bu askerlerin kaçtığını iddia ettiyse de daha sonra 1. Darius'a bir mektup göndererek Yunanistan'ın işgalinde yardımcı olmayı önerir. Bunun karşılığında kızıyla evlenmek ister. Bu gelişmeler Sparta'nın müttefiki olan Kent devletlerinin Atina safına geçmelerine neden olur. Atina önderliğinde gelişen bu ittifak daha sonra Attik Delos Birliği olarak bilinir. Attik Delos Birliği izleyen 30 yıl boyunca Pers gücüne karşı Avrupa topraklarındaki kalan Pers kuvvetlerinin de püskürtülmesiyle başlayan seferlere devam eder. M.Ö. 466 yılında kazanılan Evrimedon Muharebesi ile Attik Delos Birliği hem bir zafer daha kazanır hem de İonya Kent Devletleri üzerindeki Pers hakimiyeti sona erdirilir. Ancak birliğin de karıştığı M.Ö. 460-454 yılları arasındaki Mısır isyanı çok ağır bir yenilgi olur ve Pers hakimiyetine karşı sürdürülen askeri harekatların durdurulmasına yol açar. Kıbrıs'a M.Ö. 451 yılında gönderilen bir filonun küçük bir kısmı adaya ulaşabilir. Filonun geri çekilmesiyle Grek-Pers savaşları sona erer. Atina ile Pers Sarayı arasında bir barış antlaşması imzalanır. Bazı tarihi kaynaklarda iki güç arasındaki düşmanlığın sonunu ifade ettiği kabul edilen bu barış, Kallias Barışı olarak bilinir. Barış, tüm Ege kıyılarındaki kent devletleri üzerinde kurulmuş olan satraplıklara son verdiği gibi Ege'yi Pers gemilerine kapatır. Diğer yandan Atina'da Mısır, Kıbrıs ve Libya'daki Pers etki alanlarını kabul eder. Klasik dönemde çok sayıda Grek yurttaşının Miken uygarlığının çöküşünü izleyen Akdeniz Karanlık Çağı başlarında Yunanistan'dan kaçarak Ön Asya'ya göç ettiği ve oraya yerleştiği kabul edilir. Günümüz tarihçileri böylesi bir göçün gerçekleştiğini kabul eder.
M.Ö. 2. bin yılın sonlarında başladığı kabul edilen bu göç dalgası, daha sonraki yüzyıllarda Anadolu'nun Ege ve Karadeniz kıyılarında pek çok koloninin kurulmasına yol açar. Bu yerleşimciler 3 kabile grubudur. Ayoller, Dorlar ve İyonlar. İyonlar Lidya ve Karya sahil kesimi civarına yerleşerek bölgede 12 İyonya kent devleti kurar. Bu kentler Karya'da Milet, Mius, Priene, Lidya'da Efes, Kolofon, Lebedos, Teos, Klazomenya, Fokia ve Eritrai ile Ege adalarındaki kent devletleri olan Sisam'la Sakız adalarıdır. Örneğin Teos, günümüzde Seferihisar, Boetia'dan gelen yerleşimciler tarafından kurulur. İyon kentleri bağımsız kent devletleri olmalarına karşın, ortak kültürel miraslarının bir uzantısı olarak sembolik bir ortak tapınak ve dini toplanma mekanları vardır. Paninion. Paninion hakkında M.Ö. 6. yüzyıl öncesine ait çok az bulgu vardır. Muhtemelen daha sonraki tarihlerde geliştirilmiştir. Bu sayede diğer kent devletlerini, hatta diğer İyon kabilelerini dahil etmedikleri bir kültürel birlik oluşur. İyon kentleri Lidyalıların Batı Anadolu'yu istila ettiği tarihlere kadar bağımsız birer kent devleti olarak varlıklarını sürdürürler. Lidya Kralı 2. Alyattes, M.Ö. 5. yüzyıl sonlarında Milet'e karşı babasından miras kalan savaşı sürdürür ve bu 12 yıl süren savaşın sonucunda Milet ile Lidya arasında bir ittifak antlaşması yapılır. Bu antlaşmaya göre Milet iç işlerinde özerkliğini korur ama dış ilişkilerini Lidya takip eder. Ayrıca bu tarihlerde Lidya, Med İmparatorluğu'yla savaş halindedir ve Milet, Lidya ordusunu desteklemek üzere bir askeri birlik gönderir. Savaşın sonunda Lidya ile Med İmparatorluğu arasında bir barış sağlanır. Ana hattıyla Kızılırmak, iki hükümdarlık arasında sınır kabul edilir. İkinci Alyattes'in oğlu ünlü kral Croesus, M.Ö. 560'da tahta geçer. Kısa hükümdarlık süresinde Ön Asya'daki diğer Grek kent devletlerini de hakimiyeti altına alır. Bundan kısa süre sonra bir Pers prensi olan Büyük Kiroz, M.Ö. 553 yılında Med kralı Astyages'e karşı bir isyan başlatır. Kiroz, Astyages'in torunlarından biridir ve Med aristokrasisinden bazı unsurlarca desteklenir. Kiros'un isyanının devamında, M.Ö. 550 yılında kazandığı zafer, Med İmparatorluğu

Ancak harekete geçmeden önce bunun olumlu sonuçlar doğurup doğurmayacağı konusunda Delphi Tapınağı'nın kehanetine başvurur. Kahinler farklı anlamlara çekilebilecek bir karşılık verir. Tarihte ünlü olan bu karşılık, Croesus Kızılırmağı geçerse büyük bir imparatorluk yıkılacak şeklindedir. Aslında iki imparatorluktan biri yıkılacaktır. Kahinler her kehanette ya da her ileriyi görme iddiasında olduğu gibi her durumda haklı çıkmayı garantileyecek bir şey söylemişlerdi. Croesus, kahinlerin vermiş oldukları cesarette saldırıya geçer ve imparatorluğu yıkıma uğrar. Lidya ile savaş hali sürerken Kiros, İyon devletlerine ulaklar göndererek Lidya hakimiyetine karşı ayaklanmalarını ister. Ancak İyon kentleri bunu reddeder. Kiros, Lidya'nın istilasını tamamladıktan sonra İyon kent devletleri Lidya ile olan bağımlılık ilişkilerinin aynı şekilde Pers İmparatorluğunca da tanınmasını ister. Fakat Kiros, İyon kentlerinin ayaklanarak kendisini desteklemeleri için bu isteği kabul etmeyeceğini bildirir. Bu geri çevirme açık bir savaş habercisidir. İyon kentleri bu durumda kentlerini savunma hazırlıklarına girişir ve bu çerçevede Panenion'da toplantı düzenlerler. Kiros'a bir Med generali olan Mazares'i Anadolu'ya gönderir. Mazares, Pirene'yi ele geçirip tüm Menderes Ovası'nı ezip geçer, Magnezya'yı yağmalar. Ancak bu sırada hastalanıp ölür. Yerine bir Med generali olan Harpagos gönderilir. Harpagos, birçoğunun duvarları önüne toprak yığarak çok sayıda kenti ele geçirir. General Harpagos'un ilk saldırısı Pokya, günümüzde Foça üzerine olur. Ardından Teos'a günümüzde Seferihisar üzerine ilerleyen Pers kuvvetleri tarafından Ön Asya'daki Milet dışındaki diğer kentlerde istila edilir. Milet daha önce Kiros'la anlaşır ve bu anlaşmaya bağlı kalır. Adalardaki kent devletleri de Batı Anadolu'da olanları haber alarak çatışmaya girmeden Pers hakimiyetine boyun eğer. İstilanın izleyen yıllarında İyon pasif direnişi, bu başlangıçtaki yılgınlığı geride bırakarak inatçı bir pasif karşı koyma gösterir. İkinci Kiros, imparatorluğun diğer bölgelerinde Musevi din adamları gibi seçkin grupları hakimiyetini güçlendirmek amacıyla destekler ve kollar. Söz konusu dönemde Anadolu'daki Grek kent devletlerinde benzer bir seçkin zümre yoktur. Her ne kadar aristokrat bir toprak sahipliği varsa da bu sınıf kendi içinde birlik halinde değil, hatta kaçınılmaz olarak birbirine rakip durumdadır. Bu yüzden Persler, İyon kent devletlerinde Pers yanlısı bir kralın yönetime gelmesini, kendilerini İyonya'nın iç çatışmalarına sürüklese de desteklemek durumunda kalır. Bu krallar yerel halk arasında hep tiran olarak adlandırılır. Pers İmparatorluğu yönünden ortaya çıkabilecek bir risk, bazı tiranların kendi yönetimlerini olabildiğince bağımsız kılma girişimleri olabilecekti ve bunların bir şekilde değiştirilmesi zorunluydu. Tiranlar da ayrıca zorlu bir işin üstesinden gelmeliydiler. Vatandaşlarının Pers düşmanlığını yumuşatmalı, mümkünse gidermeliydiler. Geçmişte de Grek kent devletleri zaman zaman tiranlar tarafından yönetilmişti, ancak bu yönetimler sonuçta çökmüştü. Söz konusu tiranların güce ve liderlik yeteneğine gereksinimleri vardı ve zaten bu nitelikleri taşıyorlardı. Oysa Pers sarayı tarafından atanan krallarda her zaman bu yeteneklerin olması beklenemez. Pers askeri kuvvetlerinin desteğini sağlayan kralların halk desteğine ihtiyaçları yoktur. Bu nedenle diledikleri gibi hükümdarlık ederler. Dolayısıyla Grek-Pers savaşlarının hemen öncesinde İyon nüfusu zaten yönetimden hoşnutsuzdur. Bu durumda muhtemel bir ayaklanmanın subjektif koşulları hazırdır. Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda bu hafta Ahamyeniş ve Yunan savaşlarını anlatmaya çalıştık. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek

0: nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.
1: İnsanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.
2: Dedeciğim, ülkemizde en çok orman hangi bölgededir?
3: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
2: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
3: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
2: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
3: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam. Köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
4: Ormansız yurt, vatan.

0: saat 2.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-33, Bursa 20-33, Çanakkale 22-34, Edirne 20-35, İstanbul 22-31, Kırklareli 20-33, Kocaeli 22-34, Sakarya 19-33, Tekirdağ 20-29, Yalova 21-29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 17-30, Aydın 20-37, Denizli 22-35, Kütahya 16-32, İzmir 23-34, Manisa 22-37, Muğla 19-33, Uşak 17-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Burdur, Isparta ve Mersin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-35, Antalya 25-33, Burdur 17-32, Hatay 24-32, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 22-36, Mersin 26-34, Osmaniye 23-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 17-32, Çankırı 17-35, Eskişehir 17-33, Karaman 15-31, Kayseri 15-30, Kırıkkale 18-32, Kırşehir 16-32, Konya 19-33, Nevşehir 15-29, Niğde 16-31, Sivas 13-29, Yozgat 15-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 16-33, Bolu 15-29, Düzce 18-33, Karabük 15-33, Kastamonu 13-31, Zonguldak 19-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-34, Artvin 18-28, Bayburt 11-27, Çorum 16-31, Giresun 21-29, Gümüşhane 14-28, Ordu 20-28, Rize 20-29, Samsun 21-29, Sinop 21-30, Tokat 19-33, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 12-31, Ardahan 9-24, Bingöl 16-34, Bitlis 13-28, Elazığ 18-35, Erzincan 16-29, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 20-35, Kars 10-27, Malatya 18-33, Muş 16-32, Tunceli 17-34, Şırnak 22-33, Van 14-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-36, Batman 18-36, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 21-37, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 23-36, Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, TCG Anadolu, TCG Heybeliada, TCG Derya ve TCG Prevezen'in de aralarında bulunduğu Türk donanmasının seçkin platformlarıyla Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Akıncı insansız hava araçları 19 Ağustos Çarşamba günü İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yapacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen şeker soruşturması kapsamında İstanbul merkezi 8 ilde 25 şirkette arama ve el koyma işlemi yapılırken kota ve satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlenen 47 şüphelinin ifadeye çağrıldığı bildirildi. 11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nda altın harfler standı, el yazması Kur'an-ı Kerimler, hat levhaları ve müzelik tıpkı basım nüshaları sanatseverlerle buluşturuyor. Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu fuar, Yeni Kapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde hikaye devam ediyor temasıyla kapılarını açtı. Abdullah Dideşen Türk'ün kişisel koleksiyon girişimiyle başlayan çalışmada, Çad ve Nijerya gibi pek çok İslam ülkesinden toplanan orijinal yazmaların yanı sıra, asıllarına uygun hazırlanan tıpkı basım nüshalar sergileniyor. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times, Türk Hava Yolları'nın küresel havacılıktaki büyümesini ve gelecek hedeflerini şirketin yönetim kurulu ve icra komitesi başkanı Profesör Doktor Murat Şeker'le yapılan röportajla sayfalarına taşıdı. Fransa'da gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde bazı adaylara yönelik Rusya kaynaklı dezenformasyon ve karalama kampanyaları yürütüldüğü gerekçesiyle soruşturma açıldı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.400'e yükseldi. Ve son olarak spor. Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde yarışmalar 19 Ağustos Çarşamba günü Hırvatistan'da başlayacak. Başkent Zagreb'deki organizasyonda erkeklerde müsabakalar 19-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi büyüklerde Ferhat Arıcan, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Alperen Ege Avcı ve Altan Doğan temsil edecek. Organizasyon tarihinde milli takım büyük erkeklerde 7 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 20 madalya kazandı. Milli takım kafilesinde gençlerde ise Deniz Şükrüoğlu, Kaan Göktekin, Umut Öz, Yiğit Emre Gök ve Arben Erdem Gümüşlü yer alıyor.
0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 24 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Nikser istikametinde iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.